0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır ve sanat nezaket ister ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City, hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, haftanın ikinci gününden ve festivalden herkese merhaba. Bugün 28 Temmuz 2026 günlerden salı, haftanın ikinci çalışma gününde. Yine günün en sevilen şarkılarıyla ben Tümer Kan Söğütlü 120 dakikaya yakın burada olacağım. İyi müziğin tadını çıkaracak olan ve orada bizlere eşlik edecek olan tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha muhteşem bir gün dileyelim.

Hanımlar, beyler, günün sevilen şarkıları sizlerle olmaya devam ediyor. Bu aralar milletçe mutluyuz değil mi? Amili voleybol takımımız biliyorsunuz ki dünya şampiyonluğunu getirdi, kupayı getirdi ülkemize. Dün de onlara muhteşem bir karşılama yaptık. Milliler havalimanında büyük bir coşkuyla karşılanırken açıklamalar da peş peşe geldi. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstün'de bu çocuklara sahip çıktığımız sürece daha büyük başarılara imza atacaklardır. Hayırlı uğurlu olsun ülkemize dedi. Bizler de bir kez daha bizlere bu şampiyonluk duygusunu yaşatan Filenin sultanlarına teşekkür edelim. Edelim.

28 Temmuz 2026 günlerden salı, haftanın ikinci gününde sevilen şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimiz için bir kez daha güzel, kaliteli, eğlenceli ve tabii ki de her şeyden ziyade huzurlu bir gün dileyelim efendim. Gününüz dinlediğiniz şarkılarla keyifle geride kalmaya devam ediyor. Onlara o zaman güzel bir örnek daha bırakalım festivalde. Her zaman olduğu gibi bize yakışan keyifli bir çalışmayla devam ediyoruz. Sonrasında birazdan yeniden buradayız.

Hanımlar beyler, güne dair en sevilen şarkılar haftanın ikinci gününde sizlerle olmaya devam ediyor. Yaz dönemiyle birlikte de transfer sezonu da hareketli, biliyorsunuz ki. Birbiri ardına önemli açıklamalar, hatta dünya yıldızlarının Türkiye'deki takımlarla adının geçmesi de bizleri heyecanlandırıyor efendim. Şimdi Galatasaray'ın ikonik isimlerinden Icardi'ye gideceğiz. Transferde şu ana kadar sakin bir strateji uygulayan Jimbo, takım kaptanlarından Mario Icardi ile biliyorsunuz ki yolları ayırmıştı ve Arjantinli yıldızın ayrılığı sonrası yerine gelecek isim de merak ediliyor. Portekiz basınından Ojogo'nun haberine göre Galatasaray Benfica'da forma giyen Franco Ivanovic ile ilgilendiği belirtilmiş. Haberin devamında sarı kırmızılı kulübün 22 yaşındaki golcüyü transferi etmek için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırladığı ifade ediliyor. Bakalım genç futbolcuyu Türkiye'de önümüzdeki sezon izleyecek miyiz?

günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuk devam ediyor. Türk sinemasının efsane serilerinden Vizyon Tele için muhteşem bir haber geldi. Efendim Yılmaz Erdoğan sinemayı yeniden canlandırmak istediklerini söyledi ve Vizyon Tele 3 projesini de resmen duyurdu diyebiliriz. İlk iki filmiyle milyonları etkileyen serinin yeni halkası için artık geri sayım başladı. 2027 hedefi şimdiden sinema severleri heyecanlandırdı diyebiliriz. Vizyon Tele Türk sinema tarihinin kült eserlerinden gerçekten milyonlara ulaşan önemli eserlerdendir ve üçüncüsünü de izleyecek olmak epey bir heyecanlı diyebiliriz.

Güne dair en sevilen şarkılarla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. Günün en güzel eserleriyle birlikte böyle hem müzik dünyasından hem dünyamızdan hem ilginç hem de öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Efendim şimdi müzikseverleri yakından ilgilendiren bir başlıkla devam edeceğiz. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri bir operasyon yapıyor. Muğla'da Şapkalılar olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli tutuklanıyor. Peki müzik dünyasını neden ilgilendiriyor bu haber? Çünkü zanlıların telefonlarında Blok 3 olarak tanınan rapçi Hakan Aydın'a yönelik suikast hazırlığına ilişkin yazışmaların bulunduğu öne sürüldü. Tabii konuyla ilgili açıklamalar gelecektir, daha geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz ama konuya ilişkin henüz detay yok diye.

Dünyanın en prestijli ve en büyük elektronik müzik festivallerinden biri olan Tomorrowland her yıl dünyanın dört bir yanından yüz binlerce müzikseveri Belçika'da bir araya getiriyor. Devasa sahne tasarımları, büyüleyici ışık gösterileri ve dünyaca ünlü DJ'lerin performanslarıyla adeta görsel bir şölenine dönüşen festivalde katılımcılar kendi ülkelerinin bayraklarıyla alanı renklendiriyor. Bir içerik üreticisi efendim burada bu heyecana ortak olurken festival alanında kaç tane Türk bayrağı da dalgalandığını merak edip eğlenceli bir sayım gerçekleştiriyor ve tam da o anda bizlerin onuru, gururu Mahmut Orhan sahnedeyken Türklerin yoğun ilgisi başladığında Tomorrowland'da bayrakları saymaya başlıyor ve tam 22 Türk bayrağının gururla dalgalandığını tespit ediyor o eğlenceli alanda.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Hanımlar beyler, günün sevilen şarkılarıyla günün en güzel renklerini paylaşmaya devam ediyoruz. Kemençe biliyorsunuz hem Türk hem de Yunan kültüründe yüzyıllardır düğünlerin, halk danslarının ve geleneksel müziğin vazgeçilmez çalgılarından biri olarak önemli bir yere sahip. Özellikle Karadeniz'le Ege coğrafyasında ortak bir kültürel miras olarak görülen kemençe, iki toplum arasında da tarihsel ve müzikal etkileşimin en güçlü sembollerinden biri olarak kabul ediliyor. Niye anlatıyorum efendim bunu? Yunanistan milli takımı yeni formalarını tanıttı. Nasıl mı efendim? Kemençe eşliğinde. Yunanistan'ın yeni forma tanıtımında kemençeyi kullanması tabii ki tartışmaları beraberinde getirse de Yunan toplumunda da önemli bir yer kapladığı kemençenin bir kez daha gözler önüne çıktı.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Hanımlar beyler, psikologlara göre manipülatif insanların sık kullandığı cümlelere bakıyorduk. Ben öyle bir şey demedim. Gerçekleri çarpıtmak veya geçmişte yaşanan bir olayı farklı göstermeye çalışmak kişinin kendi hafızasından şüphe etmesine neden olabiliyor. Uzmanlara göre böyle durumlarda tartışmayı büyütmek yerine sen olayı böyle hatırlıyorsun, ben farklı hatırlıyorum, biraz daha anlatır mısın gibi sakin sorular sormak karşı tarafın açıklama yapmasını sağlıyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9 metredir.

28 Temmuz 2026 günlerden salı, haftanın en güzel şarkıları sizlerle buluşuyor. Festivaldeyiz her zaman olduğu gibi. Efendim, Türkiye'yi sevince boğan haber Milletler Ligi'nden geldi. Biliyorsunuz ki pazar günü A Milli Kadın Voleybol Takımı turnuvanın zorlu final karşılaşmasında güçlü rakibi Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihi bir şampiyonluğa ulaştı. Nefes kesen mücadelenin en çok konuşulan ismi ise hiç şüphesiz Melissa Vargas oldu. Vargas'ın başarısından bir daha bahsedelim. Brezilya karşısında ürettiği 33 sayıyla galibiyetin baş mimarı olan Yıldız Pasör Çaprazı 2026 Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu unvanına da layık görüldü. Kariyerine yeni bir altın madalya, yeni bir sayfa daha ekleyen Vargas, bu bireysel başarının yanında $30,000'lık kişisel para ödülünü de cebine koyan isim oldu.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσο γλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Metamet.
8: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
9: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Beyler, 28 Temmuz 2026 Salı gününde an itibariyle bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. 120 dakikaya yakın buradaydık, sevdiğiniz şarkıları sizlerle paylaştık. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden hafta ortasında en sevilenlerle burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yolları.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
3: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
1: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο μπάτζετ σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: günler Gülten Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülten Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
7: Uzun saatler yayında kalıp uzun performans ödülü alan sunucu Gürkan Nesinoğlu. İnanmayana gösterebilirim üstün performans ödülümü. İnanmayanlara gösterebilirim inanmıyorsanız. Kim inanmıyor? Mesela Gökhan Karay inanmıyor herhalde, ona gösterebilirim üstün performans ödülümü. Sevgiler saygılar olsun. Konuşan cazibe, yürüyen cinsellik, üstün performans ödüllü. Turp gibi, şurup gibi, çikiten buz gibi, buz gibi. Sunucu Gürkan Nesinoğlu'ndan herkese günaydınlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Güzel gün olsun. Salı sallanmasın. Yarın çarşamba, çarşamba da çarşamba dolanmasın. Nayna, rinayna, inam, rinayna, inayna. Hanım, hanoy. Sesim iyi çıkıyor ama. Bu sabah zor uyandım. Vallahi ben kaldırıyorum kafamı, kafam önüme düşüyor. Halen yarı uyur yarı uyanıkım. Üşümüşüm, enserim tutulmuş, başım ağrıyor. Ağrıyor, yedi be, bu havalar yedi. Bu havalar yedi, hava sıcak, esen rüzgar soğuk. Nasıl işler anlamadım. Hava sıcak, esen rüzgarlar soğuk. Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Paşalı dostuma günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Burak Molla kardeşime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Gürkan. Günaydın demiş Adem abi, Adem abi, günaydın Adem abi, günaydın. Leblebci Hüseyin Agam günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Adem akraba davay, da na preşka da davay, davay. Haydi, Aydın ablam. Günaydın, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Gökhan ne oldu ya be? Günaydın bakayım Yasin. Günaydın, içinde bir heyecan var mı? Kaç gün kaldı gelmeye? Konuşan cazibe bre. Hakan günaydın bre demiş Ümit Şaban. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın Moromu Hasan Şerif Ali. Günaydın baby. Günaydın Kalimero ve Frappe. Halil Kalimero ve Frappe. Seher Seliyotsam. Günaydın, günaydın, günaydın Seher. Günaydın, günaydın, günaydın Kalimera Sosyalero. Kalimera Sosyalero. Ne güzel oldu değil mi dedaj demişim. Selero asfalt boyu. Paris, Paris. Mikro Paris sevgili. Mikro Paris sevgili efendim. Gel. Cuhu. Günaydın. Günaydın. Günaydın çekirgem. Ben sizlerin şeyim. Ben sizin hakik konusunuzun başkanınızım. Ne diyorlar onu? Ben sizin oba başınızım. Siz benim çekirgenlerimsiniz, tamam mı? Haydi günaydın çekirgeler. Günaydın çekirgeler. Günaydın Yılmaz Kasım abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın çekirgeler. Füsun Hanım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İkimiz bir yuva kuralım. Ses için birebir ha günaydın bakalım Filemo demiş. Medical Octonion Siropi. Ana kufuz yaptı simptomata teratu kriyologimatos vihas katarui kataprainiti ton erethizmeno lemo ke enisiyeti namina tu organizmu logon ton systatikon tu octonion siropi apostomatos krisi ağızdan alınırmış. Başka yerden dün makatına şişek açan adam bir başka yerden almak atmayı bu şurup ağızdan alınıyor. Oktonyon. Bunu alıp evde bulundurmak lazım Filem Ulkan. Biz sesiyle ağzıyla iş yapanlar. Bazı her insanlar türlü türlü yerleriyle iş yapıyor. Biz İlkan'dan ağzımızdan iş yapanlardanız. Ne yapacağız? Her işimiz zorlu, her işimiz şeyli var. Biz ağzımızdan, gırtlağımızdan iş yapıyoruz. Gürkan günaydın. Bagaj kapağının amortisörleri geldi. Volvo'nun Toyota alırsan hiç bozulmayacak demiş. Kaportacı Kalfa Hüseyin. Toyota alırsan hiç bozulmayacak. Bir de Toyota alayım o zaman. Bir de Tesla alacağım. Bir de şimdi Hüseyin, dinliyor musun beni? Bir de yeni Mercedes GLC. Çok hoşuma gitti. O da dünden itibaren Yunanistan'da satışta. Bir de onu alacağım. Ne gelecek bana? Sette. Ne gelecekmiş bana? Benim Halimoğlu'na gibi bir dostum var zaten. Para. Ne kadar parası olduğunu bilmeyen adam. Halimoğlu'na vallahi Halim. Ne kadar parası, ne kadar altın olduğunu kendi bile bilmiyor. Nay. O zaman arabayı niye getirmem lazım? Konuşalım telefonda. Hüseyin Çapuloğlu belki bir de şişe bak amortisörler gelmiş bak. Bak amortisörlere bak. Nasıl çalışıyor hem de denedin mi çalışıyor? Hızlı indirip kaldırıyor bu amortisörler. Vay hem de orijinal güzel gün olsun. Günaydınlar. Hatice ablama günaydınlar. Meşe sevgiler saygılar. Hafta sonu oradayım. Sen Ağustos'ta program yapacaksın mı diyor Yasin. Ben tatile gideceğim Ağustos ayı boyunca. Günaydın gülüm terapisi bol neşesi neşeli sunucu tatlı programa. Haydi bakalım kolay gelsin bucuklar demiş Gürdan Salih bucuk. Bucuk yaptıran sucuk. Selam Gürkan'ım, dört tane nasılsın uyku senesi süremeyesin altınların yerine. Altın demişken Türkiye'de altınlarda altın verecekmiş artık demiş. Türkiye'lerde ATM'lerde altın verecekmiş artık diyor Telmagan'da. Trak attıracak mı altınlar ATM'ler? Uyku senesi altınların yerine süremem ben, merak etme. Ben altına ya da yatırım yapmıyorum. Ben elmasa yatırım yapıyorum. Elmas. Hem çok yer tutmuyor hem çok pahalı. Tabi kadarcık bir elmas kratına bağlı. Kaç krat var bende biliyor musunuz? Oho. 100 krat elmas var bende. 100 krat. Kaşıkçı elmaslar iyiymiş. Kaşıkçı elmasının historiyasını anlatırdım. Sen başını vaktim yok. Hemen sabah başlamayalım. Andersen'den masallara, masaldır gerçektir. Bir tahta kaşığa satmış adam elması. Ne bilsin o kadar değerli olduğunu. Bir tahta kaşık vermiş. Almış satıcı oradan elması. Baksana sen. Eyvah. Merhaba. Ben genç akademisyenler topluluğu adına sizinle iletişime geçiyorum. 2 Ağustos'ta Gümüşhane Şehir Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz GAT Fest için sponsorluk destekleri topluyoruz. Acaba siz de bize destek olmak ister misiniz? İlginiz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Geri dönüşünüzü bekliyoruz demiş genç akademisyenler topluluğu. Ben size destek de olurum, köstek de olurum. Destek de olurum, köstek de olurum. Ne isterseniz olurum. Emmi Ferroğlu günaydın demiş. Günaydın. Ay, yapıştıracağım geldi. Çok özür dilerim. Ay. Tekrar yapıştıracağım. Ne zaman getireceğim bizi balık yemeğe demiş Seher. Ay çok hastayım sen şimdi bak. Dokunmayın bana yalnız bırakın beni şimdi. Ay. Yürümezsin. Kimse de gel sana para vereyim demiyor. Herkes destek bekliyor benden. Sanki ben Tarkan'ım mübarek. Abi ben Tarkan mıyım be? Allah'ım yarabbim. Göre o ondan görüyor destek olmuşum istiyor. Ay. Kimi getireceğiniz Bagat? Kimi getireceğiniz ona göre destek olayım. Kim gelecek?

Doğan'ın da günaydın mesajlarını aktarmadım değil mi? Vallahi de aktarmadım, billahi de aktarmadım. Çok yaşa demiş Seher. Çok yaşa demiş Aynur ablam. Çok yaşa bre demiş Halil. Ay. Ama günaydın mesajı yok mu? Yayınlamamışım bugün günaydın mesajı ben. Ha, hayır. Ama ben günaydın mesajı yayınlamamışım bugün. Yoksa çıkmamış mı günaydın mesajı? Vay, onu da unutmuşum pampak. Ama ben yayınladım sanıyorum, yoksa çıkmamış mı? Ben günaydın mesajı niye yayınlamamışım bugün? Vallahi ben ayakta uyuyorum. Hey, yok. Yok. Durun bakayım. Durun bakayım, ses etmeyin bakayım burada Gürkan Esinoğlu'na bakayım. Yok, günaydın mesajı yayınlamamışım. Unutmuşum. Dedim size ben zor uyandım ya sabah diye. Birazdan günaydın mesajını da attırıyorum. Attıracağım. Ondan sonra oraya da yorum yazabilirsiniz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi kalli arkadaşlar.

Aa, bir şey niye durdu gene? Nereye bastım? Buraya mı bastım? Buraya mı bastım? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Niye? İnternet niye ilerlemeye yapışıyor? Aa, gene yapıştı. Allah Allah. Kim be? Şeysiz. Kim abdestsiz burada? Kim? İçiniz abdestsiz olan kim? Ya, yapıştı, bilgisayar yapıştı. Allah Allah Allah Allah. Niye böyle oldu be ya? Şarkı belli bir yere kadar geliyor, ondan sonra ilerlemiyor. Ha, internet mi gitti? Hayır, internet var. Ha, benim aletler bozuk. Bizim radyocu gidici güle güle amca demiş Gökhan Kanali. Günaydın Gürkan, kolay gelsin, terapi olsun demiş Turan abi. Turan abi günaydın. Günaydın, hayırlı sabahlar olsun Gürkan demiş Erdal Bayram. Ne oluyor be? Ha? Şu anda çevrim dışısın diyor internet bana. Yani internetin yok diyor, bu bilgisayar kafayı yemiş. Vay, şimdi ne yapacağım ben? Buraya şimdi hemen bir tel alıp telle bağlanmak lazım. Hemen bir internet teli bulalım. Allah'ım ya Rabbim sen ya.

Misafir geldi geldi güzelim, kara güzelim geldi ses demiş. Ne demek be kara güzelim? Alimonla fasulyeler ne oldu demiş Gürdan Salih. Fasulyenin kilosu 4,5 bu sene. 4,5. Haydi. Max Aydan, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyata Max'ta gitsin. Yazın özellikle Max Ayran içmek, Max Kefir'e içmek çok önemli. Vücudunuzun kaybettiği tuzu geri alabilmesi, mineralleri geri alabilmesi için yazın. Max önemli sevgili dostlarım. Ve La Bottega del Caffè. La Bottega del Caffè. Bak nasıl seksi ismi var. Bayılıyorum bu sponsorlara, bayılıyorum.

Gümüşce Ali Mehmet'in yeri. 3 tane benzersiz kahvaltı menüsü sunuluyor sizlere. Hepsinde yumurta var, domates var, salatalık var, peynir, minir var. Gümülceli Mehmet'in yeri Skala Potamyaz'da. Just one street away, away from the beach. Skala Potamyaz'da. Çok güzel bugaçalar var, börekler var, pizzalar var, krepler var, tahsi kruvasan var, dondurma çeşitleri var. Her türlü kahve var. La Bottega del Caffè. Skala Potamyaz'ın gülü süsü La Bottega del Caffè. La Bottega del Caffè.

Ertem Kamper. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kalimera Dingil. Git yıkan cenabet misin demiş Emre Semerci. Tövbe bismillah, tövbe. Kapa mikrofonu, kaçıracağını anlamadan hapşururken demiş İlhan. Benim duk öyle gevşekti. Tarkan ne oluyor be? Ha? Hani sen senin evine çağıracağına biri ne oldu be Tarkan? Ha? Ali Molla fasulyeler ne oldu? Daha fasulyeler olmadı Mehmet Kara. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sevcan Gümer ablam. Günaydın, ben gene yayın yok sandım diyor. Hayır ben. Üç harften kaçtı. Yayının içine zor çıkardım. Kibariye gelecekmiş diyor. Gatın Festivali'ne diyor Yasin. Kaç oradan böyle.

Senden haber bekliyordum demiş Tarkan. Ne haberi? Bana şimdi ne de geleceğim. Program bırakıp gelirim.

Güldüm, bir şey attım ağzıma. Açayı oynar mı? Oynamaz. 10 güne hasır olacak. Buçuklarla oynamıyoruz biz demiş Animoğlu'na. Kaç saat yiyorsun? Tatlı'nın kilosu kaçıyor. Hı? Gülent'in işleri başına olan herkese kolay gelsin demiş. Sinan Bey Soft'a. Sinan günaydın. SBS Consulting and Rent-A-Car özel hizmet bürosu. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım, satım, ruhsat işlemleri, ticari özel gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı, motosiklet, papakya alım, satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev fiyaların sorgulanması, ödenmesi, parabola basımı, daha ne yapsın bu adam? Kiralık araba, havalimanına teslimat yapılıyor. SBA Consulting, SBS Consulting and Rent-A-Car, çok yakında elektronik ödemelerinizi yapabileceksiniz orada. Soba Çarşısı, eski Niko Market'in aralığında sizleri bekliyor sevgili dostlarım. SBS, SBS, SBS. Herkese 4 sana 5 demiş. Zaten herkese sattığım fiyata bana satsan ben almam. Ben ucuz şey alır mıyım? Herkese 4 bana 8. Herkese 4 bana 8. Daha uygun fiyata katiyen almam. Heh Ali. Afiyet olsun demiş Sinan. Very very thank you. Sağ ol. Sağ ol. İş çıkışında gel bizim dükkanda oturup sana kahve söyleyeceğim demiş. Tarkan sizin dükkanda ne yapayım ben ama? Sen neredesin ben şu anda? Ne dükkanı? Sen neredesin? Sizin dükkan nerede? Sizin dükkan varsa bana niye sponsor olmuyorsunuz bir? İkincisi ben eve geleceğim direkt.

Erkan Çavuş Ali. Yeni bir star doğuyor. Yeni bir star doğuyor Batı Trakya'ya. Yeni bir ses geliyor Batı Trakya'ya. Erkan Çavuş Ali'ye de günaydınlar.

Komotini den demiş Tarkan. Komotinin neresinde? Hangi adreste? Ne mağazan var? Sen yurt dışında çalışıyorsun ya. Ne mağazası, ne şeyi? Günaydın abim, yayınlar. Nasılsın demiş Durmuş Armonista. Sen de Durmuş. Günaydın, günaydın, günaydın. Durmuşum, günaydın.

Hayrettin Eşref, Mehmet Şerif, Belgin Bekir, Ekrem Nurşen, abi abla Ayla Mehmet, Halil Belgin Esin, Güler ablam, Bülent Yusuf, Ayşe Ali Baboğlu, Ali İhsan Tanyolu, Taner Hasan, Serdal Mehmet, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Gürkan tek para lazım sana demiş Erdal. Ha? Arif Gülşen, tarlalarınızda günaydınlar. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Bamya toplayanlara kolay gelsin. Büyütmeyin bamyaları, küçükken toplayın efendim. Büyütmeyin. Günaydın Gürkan abi. Ben de Nevkan kankimle Aslan kankime günaydınlar diyorum demiş Esma Molla. Günaydınlar Esma'cığım, günaydınlar.

Günaydın yakışıklı demiş Leyla. Ay çok teşekkür ederim. Yakışıklı olduğum doğrudur. Çok yakışıklıyım. Çok nazar değiyor yalnız. Çok nazar değiyor yakışıklı insanlara. Ne yapacaksın? Her şeyin bir bedeli var. Her şeyin bir bedeli var.

Günaydın süperstar demiş Tanju. O da doğru. Süperstar olduğum da doğru. Ama her şeyin bir bedeli var. İnsan dışarı çıkamıyor rahat rahat be. Vallahi billahi. Yiyecek beni hayranlarım. Tanju yiyecek beni. Tam yapacaklar. Rotiti'den sonra imparator yazıyor. Bizim dükkan orada. Oraya gel, sana reklam vereceğiz. Oturup konuşalım demiş Tarkan. Süperstarlar reklam anlaşmasına gitmiyor. Bizim menajerlerimiz var. Menajerlerimden birisini yollarım sana hemen. İstersen gelsin menajerim. Birisi Almanya'da, birisi burada. Hangi menajer istiyorsun? Hasan'ı mı istiyorsun? Fikret'i mi istiyorsun? Hangisini göndereyim? Reklamdan bana ne? Reklam anlaşmalarını menajerler yapıyor. Mehmet Hacı Bey. Ne oluyor burada bu kadar insan? Ne iş yapıyorsun siz burada be? He? Norveç.

Yangını var, yangın var, ben yanıyorum. Yetişin ha dostlar. Cebele Kidiz. Cebele Kidiz'e çok teşekkür ederim. Her türlü mobilyanın adresi, mutfak dolaplarının adresi, oturma gruplarının adresi ve Linastrom yataklarda %40'a varan indirimler Cebele Kidiz'de. Ve gidin, sizin istediğiniz ölçülerde, ebatlarda sizin istediğiniz şekilde üretsin fabrika yatağı. Ya Toyota, onu make pra make kalite Toyota. Ioannidis Bros'a da çok teşekkür ederim. Toyota'da RAV4'ü gidin yakından görün sevgili dostlarım. Çok güzel bir RAV4 2026 model yeni geldi. Gidin sizler de görün, test drive yapın, fiyatlarını sorun ve uygun ödeme koşullarıyla RAV4 sahibi olun. Senin de işin zor, haklısın demiş Tanju. Haklıyım tabii. Gelecek misin sen demiş Tarkan, ben gelmeyeceğim, ben direkt sizin eve geleceğim. Senin o gönderdiğin fotoğraflar, bakalım gelecek misin, ev mi orası değil mi diye direkt sizin eve geleceğim. Dükkana menajerlerden birisi gelecek. Hijyen servis. Hijyen servis aynı zamanda Gürkan'ın ikinci menajeri. Ya birisine bir şey olursa birisi kalsın diye iki tane menajerim var. Bak kurnazlığa bak bende, yangın var. Hijyen servis. Efendim Batrakyan hijyeni hijyen servisten soruluyor. Evlerinizde, iş yerlerinizde ilaçlama hizmetleri, periyodik ilaçlama, farelere karşı, kaçarı dalara, çekirgelere, mekirgelere karşı hijyen servis var sevgili dostlar. Fatih'le karşı karşıya, Mekke'de olduğu yerde Fatih'te, hemen Hasan'ın karşısında, dayama döşeme işlerinde çok meşhur, çok ünlü, benim gibi ünlü Fatih, o da dışarı çıkamıyor, vay yerler bizim döşemeci koltukçu Fatih diyorlar. Çok meşhur, çok ünlü, benim gibi ünlü Fatih, o da dışarı çıkamıyor, vay yerler bizim döşemeci koltukçu Fatih diyorlar.

benim hiç öyle şeylere ihtiyacım yok ki. Hiç öyle şeylere ihtiyacım yok. Origosun nerelerde? Nerelerde demiş Gürzan Sali. Temo'dan bir de Origosundan Diyazik'i aldım. Temo'dan Timo'yu ağzıma almak istemiyorum. Kavgalıyım onlarla. Timo'yu bilgisayarımdan sildim. Timo'yu da hayatımdan sildim. Ne bilgisayarı? Telefonumdan sildim Timo'yu.

Sevgili dostlar, kayı olanlar, teknesi olanlar beni iyi dinlesinler. Kayı olanlar, teknesi olanlar Hüseyin'e gidiyorlar. İskeçe'de benim hemköylüm Hüseyin. Köyde görüşemiyoruz, eğlencelerde, düğünlerde görüşürüz Hüseyin'le. Kayık motorlarının satışı, tamiri, bakımı, kayıkların tamiri, servisi, bakımı, boyama işleri, kayı teknesi olanlar İskeçe'de. İskeçe'ye girerken Emboriko, Flamingo'ya gelmezden önce sol tarafta, Bülent'in olduğu yerde. Bülent'in olduğu yerde. Sentim olan Haşmet'ten vazgeçemezsin demiş Yasin. Günaydın demiş Lütfiye Yılmaz. Geç kaldınız bu sabah.

Zülfiye Hanım misafirlerim var demiş. Sabah sabah be ya. Lan yatıya geldi galiba misafirler. Akşamdan kalmam misafirler. Günaydın Gürkan abi demiş Hüseyin. Günaydın Hüseyin. Günaydın. Aykut'tan da konuştum. O gidecek şimdi 15 gün kalacak sonra gelecek. Ondan sonra gelirken de gidip Gökmen'de balık yiyeceğiz, kalamar yiyeceğiz. Sen gitmiştin oraya, Aykut öyle dedi. Sen gittin, bana da söyledin galiba. Hatırlamıyorum bak şimdi. Muhteşem bir kalamar var. Karides var. Tereyağında çutur çutur kızar.

sarımsak ekleniyor. İçine biraz dereotu mu ne koyuyor. Acayip bir şey oluyor. Bandıra bandıra yiyorsunuz. Vallahi de billahi de bandıra bandıra yiyorsunuz. Doyamıyorsunuz tadına. Elif duymasın. Tereyağı deyince diyetisyenler çok kızıyor. Elif duymasın. Yasin benim levrek kılçıksız olsun. Temiz bir ünlü. Temiz. Biz ünlüler temizlik yapmayı sevmiyoruz. Sevmiyoruz demiş Tanju. Aynen öyle. Yasin benim de levrek kılçıksız olsun. Kılçıkları temizlenip gelsin. Biz ünlüler kılçık temizleyemeyiz. Elif dinlermiş. Tereyağını bandırmayın. Koklayın geçin, koklayın geçin. Tereyağı olmaz. Koklayın geçin. Oh, ekmeğin hem altını hem üstünü bandıracaksın. Hem altını hem üstünü bandıracaksın. Oh, oh, oh, oh, oh. Duyamazsın tadını. Duyamazsın Elif tadını. Sen karides seviyor musun Elif? Size ısmarlayayım bugün. Bak bugün çok cömertliğim üstüne. Herkese ne isterseniz ısmarlayayım bugün. Evet. Evet. Sevgili dostlar. Elif Kara Osman. Sağlıklı beslenmek önemli. Güzel beslenmek önemli. Bak ben şimdi... cumartesi günü, pazar günü hiç dikkat etmedim. Çok yedim. Hemen dün kendimi şeye çektim. Dün az yedim. Az karbonhidrat aldım, bol protein aldım ve bugün normal kilomdayım. Vücudum yakıyor, genç olduğum için yakıyor vücut. Yakıyor. Alaylı Elif Kara Osman, benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun, bana nasıl yemem gerektiğini, yeme alışkanlıklarımı öğreten isim. Aç kalmadan her şeyi yiyerek nasıl formda kalacağımı öğreten isim Elif Kara Osman'a çok teşekkür ediyorum. Sizler de edeceksiniz. Sizler de müşterisi olun. Kilo alın, kilo verin. Hastalıklarda beslenme tedavisi. Çölyak hastalığı. Benim menopoz döneminde beslenme. 0-1 yaş arası çocuk beslenmesi. Uzman diyetisyen ne demek? 4 sene okul okumuş, kafa patlatmış, üstüne de 2 sene... uzmanlığını almış. Toplamda 4-6 sene bu işi okumuş, mürekkebini yalamış, bu işin defterini yazan isim Elif Kara Osman. Halka Kondil 3'te eski mahkeme binasının arkasında. Ağzınıza da vereyim mi levre demiş Yasin. Bebek miyiz biz, kendimiz yeriz. Evet, akşamdan kaldılar diyor Zülfiye Hanım. Türkiye'li mi misafirler? Haluk Levent, aman Haluk Levent demişim. Ferhat Göçer konserine mi geldiler? Mastanlı'ya. Tamam Gürkan abi, eğer gittim öyle bir tanıtıyorsun ki insan gitmeden duramaz zaten diyor. Ama tanıttığım kadar var mı yok mu Allah aşkına? Doğru söyle ama. Yani ben memnun olayım diye şey yapma. Ya 10 üzerinden kaç veriyorsun? Günaydın hayırlı sabahlar demiş Oğuz Mehmet. Nasılsın bak yaratım? Severim ama yağ banmam demiş Elif. Aa, yağ banmadan onun... onun içinde ne anlayacaksın tadını, yağ banmadan bir kerecik ban ne olacak? Ölmeyince ne? Ölmeyince ne bir kerecik banım var. Ah severim dedim de aldattın beni. Sen bizim rakımızı doldur yeter. Yasin tamam mı? Tanju'nun ikimizin rakısını doldur, rakımıza buz koy yeter. Tamam mı? Ve sevgili dostlarım, Rosalyn'e çok teşekkür ederim. Rosalyn Butik. Rosalyn. İndirimler var. Daha yaz indirimleri bitmedi. Devam ediyor. %30, %40 indirimler Rosalind'de. Abiye aman Insta şeyde tesettür günde %50 indirim. Çantalar, aksesuarlar, yelekli ceketi, takım elbiseler, günlük kıyafetler, abiye kıyafetler. Rosalind.butik.com adresi Instagram. Demokyüzü bir görüntüne de Hacı Kosmas'ın olduğu yerde Espresso'nun yanında hizmetinizde. Rosalind.

Bülent Ersoy'un ağzına veriyorlar ama o da ünlü demiş Yasin. Bülent Ersoy'un ellerini kollarını kaldıracak gücü yok. Biz genciz, diciz, biz tavşan gibiyiz, çekirge gibiyiz biz. Evet demiş Zülfiye Hanım. Bak nasıl biliyorum, Ferhat Göçer konserine gelmişler, kalmışlar misafirler. 4 dakika mı kaldı, kaç dakika kaldı başıya ve yukarıya? Yok abi. Ay 4 kere öpeyim seni. Süperdi. Evet söylediğin kadar var demiş Hüseyin. Of. Of sabah sabah canım istedi.

Gürkan'ım iyi programlar. Sabah sabah çok güldün. Ondan işler ters gidiyor bu sabah işler demiş Erkan. Çavuş Ali. Nasıl da kıvırtıyorsun belini? Hafiften hafiften. Böyle azıcık cilveli olmak lazım. Kolay değil öyle solist olmak, az solist olmak. Ya azıcık, azıcık feminen olacaksın. Azıcık ama çok değil. Ya iyice bu nonoj demesinler. Ama azıcık kıvırtmak lazım.

mikrofona fısıldayan adam kendini nasıl zayıflattırmış. Bak şey yaptırmış ya da bunu ben çekmiyorum. Aa, orada benim telefonum var. Günaydın Kalimera demiş Haşmet. Vay ne zayıfmış o zamanlar. Ben Kral FM'de yayın yaparken beni ziyarete gelmişti. Ama yapay zekayla oraya Beşiktaş damazingosu koymuş. Oynamış fotoğraflar. Bak Mikt'in üstündeki telefon benim telefonum. Aa, o zaman da bakır rengi telefonum varmış benim. Bak. Ne markaydı o? Sony Ericsson muydu? Neydi? Mikrofona fısıldayan adam. Mikrofona zurna öttüren adam. Küçük erkek Kemalettin Tuğcu. Define Adası. Elimde kalan kitaplar demiş. Nida, günaydın. Gel birazcık oynaşalım. Vallahi

Zeden efendim Perihom'da çok yakında yeni indirimler başlıyor. Kati Omru Fatima Azuma'yı yazsanız Perihom'un sayfasını da takip edin. Firas 3'te İskeçe'de Züccaciye mağazası. Mangallarda %30 indirim olacak. Kristal ve porselenlerde %40 indirim olacak. Geri kalan tüm ürünlerde %50 indirim. Çok yakında bu indirimler geliyor. Perihom'da, Firas 3'te, İskeçe'de sevgili dostlarım. Perihom. Öğrencilere %20 indirim. Perihom'da. Pervanelerde muhteşem fiyatlar. Perihom'da. Baba Gürkan, sorsana yıkana ne oldu, köprü ne zaman açılacak? Duydum Roma'dan imam beklermiş Miço. Yoksa gelmem açılışa dermiş diyor Nida. Miço stavroz yapmasını, stavrozunu çıkarmasını öğrenince açılacakmış. Biliyorsunuz bir türlü doğru çıkaramıyor stavrozu. Aşağıdan yukarı yapıyor, yukarıdan aşağı, sağdan sola. Olmuyor. Tabii içiyor, rakı yağları eritirmiş. Ondan yağ yok bende demiş Tanju. Beni ya Yasin. Hiç problem yok, yardım ederim, yeter ki İlhan abim istesin demiş Erkan Çavuş. Ali Erkan yaşadın ya, İlhan yaşadın vallahi bile ben olsam şey yaparım. Bir şarkı buldum, erkek milletini aşağılayan bir şarkı buldum. Bak bize neler demiş Hızır'ın Ayşe Minesi. 1982 yılında çıkmış bu albüm. Ben de hatırlıyorum bu şarkıyı. Ayşe Mine'den duyduğum var. Sonra bu sabah böyle şarkı hazırlarken karşıma çıktı. Erkek milleti. Erkek milletini ya. Pami abim kalbıramasını unutma demiş Durmuş. Hayır. Onları unutur muyum ben? Bu aptal yufkayı söylemedin demiş Gökhan. Ha, 4 dakika geçmiş. Aa sen ya. 4 dakika geçmiş beni yufkacı iforiyalara verecek. Evet. Yufka deyince, yufkacı deyince Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Harika fiyatlar. Yufkalar harika. Fiyatlar önemli değil çok. Altı üstü yufka. Kaç para olacak yufkalar? Saçta pişmiş. Çok uygun fiyata satılan kaliteli yufkanın adı Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Gümüşlerdeki bütün bakkal ve marketlerde erkek milleti. Benim yağlarını yerim ya o zaman demiş Yasin. Sen çünkü gözünden içiyorsun da o yüzden. Ağzından içmeyesin.

milleti. Sanma ki anlar o gönül derdini, hasrete yad eder ümitlerini, pişmanlığa satar seven kalbini, aşktan usandırır erkek milleti. İstediğini alınca vurur kıçına tekmeyi erkek milleti. İster evli olsun isterse bekar, o gönlüne macera arar. Gerçekleri gizler, yalanlara bakar, eğlenmesine bakar, eceli aratır erkek milleti. Heh sen ya. Almanya'da rakının tadı bile yok diyor Tanju. Aynen öyle.

Eceli aratmaz erkek milleti. Eceli aratır erkek milleti. Ah yine kez yine kez. Ah yine kezme kapsate. Yine kezme rimaksate. Günaydın Gürkan kardeşim, Ayşe Mertoğlu ve çalışanlarından güzel gün olmasını diliyorum. Tüm dinleyicilerine sevgiler demiş Ayşe ablam. Bu erkek milleti şarkısına katılıyor musun Ayşe abla? Ayşe Mertoğlu 1984 yılından beri Silogi mağazası dükkan köşe. İçinde esnafına da Ayşe. Batı Trakya'daki ilk süslemeci Ayşe Mertoğlu. Yılların tecrübesiyle hizmetinizde. Ayşe

sakın bu şarkıyı repertuarına almayasın. Yersin domates, patlıcan, biber, soğan kafana. İlkan dostuma da yazık olur demiş Gürdal. Evet, katılıyorum demiş Ayşe Mertoğlu. Erkek milleti demiş.

Alo. Ne oluyor? Ben bugün bir haller varsa acaba metabolizman mı düşük? Neyin var? Hiç canlı değilsin demiş Leblebi Hüseyin Agam. Ha.

0: Max'ın özel katkılarıyla devam ediyor. Kadınlar sanki dürt dürtlük. Kadınlar sanki dürt dürtlük. Haydi Hüseyin Aga.
1: 2016.
0: Hadi kasnak havası.
1: Kasnak havası.
0: Hadi kasnak havasına gel. Ne yılan o kadınlar, ne yılan onlar. Ne yılan, ne yılan onlar. Ne yılan onlar. Haydi. Haydi kasnak havasına gel. El lapamı. Rıfat Marketler. Harika fiyatlarla. Harika. Kaliteli ürünleri bulabileceğiniz marketler. Hijyene önem veriyorlar. Çalışanlarına önem veriyorlar. Müşterilerine önem veriyorlar. Her şeyden önemli de kendisine olan saygısıdır insanın. Rıfat Marketler başarıdan başarıya koşuyor. Kuşuyor. Kurcalı da sevgili dostlarım. Rıfat Market. Rıfat Market. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market.

0: severim. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Paşalı dostum, bu gönderdiğin şeylerin hepsini biliyorum. Zeki Müren Neşet Ertaş aramış. Sonra Zahit'imi söylerken kafasını duvarlardan duvardan duvara vurmuş. Duvardan duvara, duvardan duvara, hepsini biliyorum. Facebook'a gönderdiğini de biliyorum, hepsini.
1: Kasna kafası kızarın. Kasna kafası, Allah Allah.
0: Çin, Çin, Çin. Kasta kafası bak kız hanım. Hadi bak kız hanım. Kasta kafasına gel. Buradayım, günaydın demiş saate çiko. Günaydın abi, çok sıcaktır. Hava demiş vay şirket. Çok sıcaktır. Rüzgar serin eser. Tam hastalık havası. Cihan havası. Haydi. Her yerim oynamaya başladı. Drop Pastanesi. Drop Pastanesi'ne günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Drop Pastanesi'nin bir farkı var. Furkan'ı yurt dışına göndermişler. Yurt dışında tatlıcı eğitimi almış. En güzel tatlıları, en özel lezzetleri yapmasını öğrenmiş de dönmüş pastaneye. O yüzden Drop Pastanesi sevgili dostlarım. Drop Pastanesi. Drop Pastanesi'nin metni nerede? Bu yine metin nerede? Metni nerede? Drop Pastanesi'ne çok teşekkür ederim. Drop Pastanesi. Dediğimiz gibi Furkan. Furkanis olarak Instagram'da bulun. Furkan'ın yaptıklarını görün. Drop Pastanesi'nin oğulları, en genç elemanı Furkan. Furkan İsmail olarak yaptığı lezzetleri sunuyor. Furkanis oradan geliyor. Furkan İsmail. Furkan İsmail'in kısaltılmışı Furkanis. Şimdi yazın sütlü tatlılar, hafif tatlılar, kadayıf cevizi ve incistan cevizi olarak sunuluyor sizlere. Profiterol, Selanik usulü cheesecake'ler, fare pastalar, karyokalar, doğum günü pastaları. Hepsi günlük olarak imalat ediliyor. Ürünlerinde glikoz kullanmıyorlar. Ve muhteşem dondurmalar, sakızlı sakızlı dondurmalar, ice cream. Doğal süt kullanıyorlar dondurmalarda. Meyveli dondurmaları çok meşhur, viral oldu. Hep onları konuşuyorlar. Drop Pastanesi'ni konuşuyor insanlar. Şapçı'da Drop Pastanesi. Sizin hizmetinizde Drop Pastanesi. O bölgenin güzelliği, o bölgenin özelliği Drop Pastanesi. Hey, hey. Ahmet günaydın.

Abi yapabilir misin bir anons? Tayfun Balcı aranıyor. Lütfen telefonu açsın diyor Ozu Mehmet. Tayfun Balcı dinlemiyor çünkü kulağına kulaklık sokamıyor. Kulağına kulaklık sokma demiş doktor.

Günaydın tütüncülerden, ses çıkmıyor, ben de bu fotoyu yolladım demiş Hüseyin Esengül. Günaydın tütüncülere, günaydın. Kaç tane tütüncü kaldı ki ses çıksın? Ha? Kaç tane tütüncü kaldı? Günaydın bakalım, günaydın bakalım, günaydın, kolay gelsin. Tarlada çalışan herkese kolay gelsin.

traktör deyince, traktörcü deyince Mesut'a günaydınlar. Bayat Diyaköy kahvesinin karşısına günaydınlar. İkinci el traktörler, birinci el traktörler traktör alımı yapıyor. Traktörünüzü satmak istiyorsanız gidin onlarla konuşun sevgili dostlarım. Hey! Hey! Ayrıca Solis ve Kioti marka traktörlerin batırak yabağı. Solis ve Kioti marka traktörleri hazır mıyız? 2 yıl taksit uyguluyor. Haydi! Tak! Tak tak Mesut, tak tak. Şimdi... Ayrıca traktörünüzde kabinler var. Tarım makinelerinin tamirini yapıyor. Karulların sulama beklerinin...

0: Tărtac, tărtac, tărtac. Ela, haydi mamo. Ela mamo. Özkan Mehmet Özcan Yasıkır Yalancı yolunda 1. kilometrede. Yunanistan çapında en uygun fiyatlı paneller, inşaat panelleri. Ve bu panellerle, bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri gidin yakından görün. Oğuz göstersin size. Özkan Mehmet Özcan. Yaşa. Rıdvan Ali tütünlerin fotoğrafını göndermiş. Buradayız demiş. Yaşayın. Çek. Çek.
1: Güzelliğimizi çek.
0: Güzelliğimi çek. Günaydınlar, kolay gelsin bütün tütüncülere demiş Rıdvan Ali. Yaşayın. Çek. Güzelliğimi çek. Yakışıklılığımı çek. Konuşan cazibe. Yürüyen cinsellik. Çek. Çek. Trava. Trava mı ya fotoğrafya?

0: Günaydın Gürkan abi, tütünçenin kötünde yumurta pişiyor demiş Ahmet. Aa, ne ayıp, ne ayıp laflar söylüyorsun öyle. Nasıl insanın kötünde yumurta nasıl pişiyor? O kadar sıcak mı o göt? Yumurta pişireceğin kadar. Günaydın bakayım Ahmet. Koy bakalım, bir yumurta pişecek mi Ahmet? Vay vay vay vay, tütünler sulanmıyor da galiba. Ne de küçük, ne de küçük, ne de küçük. Günaydın bakayım. Vay vay vay vay vay. Çek, çek. Kameracı çek, beni çek. Hep beni çek kameracı.
1: Herkesin gözü bizde, çekemiyor bizi kimse. Çat nasıl herkes, çat.
0: Hah, çoban da yazdı. Bir insan işte çobansa çobandır yani. Dağ adamıysa dağ adamıdır. Dün pencereler açık. Hava sıcak, rüzgar soğuk esiyor zaten. Dalgın bir şekilde geçiyorum sokaktan, caddeden. Ama birdenbire kuşum, sen hoş geldin sen de bu arada. Fıy diye bir ıslık geldi ama tam çoban ıslığı. Tam çobanız yani. Tam dağ adamı, mağara adamı ıslığı. Ödüm patladı, dedim ne oluyor dedim acaba. Arkadan aradı Faik Tuzacı. Allah dedim seni dedim, bıra dedim. Bıra dedim, bıra dedim, ayı dedim. Bıra kutup ayısı dedim, dağ ayısı. Ha, öyle ıslık öttürülür mü? Hani bir de nasıl öttürüyor? Parmaklarını gırtlağına kadar mı sokuyor? Ne yapıyor da çıkıyor ses, onu da anlayamadım. Allah'ın heyvanı seni. Ödümü patlattı dün benim heyvan.
2: Gustavo
0: Suleo. Gürkan'ı çekemeyen girsin yerin dibine. Haydi. Gürkan'ı çekemeyen girsin yerin dibi kat, yeri kat dibine kuşum. Değil mi? Ne bakıyorsun sen öyle bana aptal aptal be ya. Oh yine bu, oh yine be ya.
2: Ela
0: Suleo. Ela Suleo. Gustavo ne pedimo. Gustaris Gustavo ne Gustaris olmazdı. Ela pedim. Ela pame. Ve ne diyoruz? Ahmet nerede ben? Gene toplantısı mı var bunun? Gene kameramı açtım Ahmet, sen ne yaptın gene, neredesin? Just Grey'nin temizlik ürünleri. Efendim çamaşırlarınızı temizlemek için, yumuşatmak için Eko Sert sertifikalı kimyasal madde barındırmayan ürünler bunlar. Dur burnumun dibine, burnumun içine girme. Kat burnunu sokma. Ve Just Grey'in yumuşatıcılar. Just Green bebeklerin biberonlarını yıkamak için özel deterjanlar. Just Green aynı zamanda bebeklerin çamaşırlarını yıkamak için özel deterjanlar. Just Green, Just Green, Just Green. Yeter be deli kuşu, yeter be, çırpınma be. Ne çırpın yesin be deli? Just Green. Ahmet Bayram. Gülme. Sinirlerimi bozdun. Heyvan seni ya. Kim o heyvan çoban olan demiş. Faik Tuzlacı. Halil. Ötçersin mi patlattı? Dalgın dalgın giderdim zaten. Turgay Güney. Günaydın yayınlar Gürkan demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Vize demişsiniz, Gümücüne de mi? Günaydın. Gustaro Suleo. Gustaro Zomas Ahmet Simen. Kardelen'den de günaydınlar. Bütün tarlada olan herkese kolay gelsin demiş. Kardere'ye de günaydın. Nefise Mehmet, günaydın Gürkan, hayırlı günler dilerim. Tarlada tütün kıran, tarlada çalışan herkese kolay gelsin. Bir Tukya Tukya dinletirsen sevinirim demiş. Haydi Tukya. Günaydın Gürkan abi, nasılsın demiş Hüseyin Güllü. Ahmetoğlu. Bomba. Bomba gibiyim, bomba gibiyim. Mustaro Suleo. Mustaris. Gürkan abi, pişerken yumurtanın beyazı aradan kayıp içeri doğru gidiyor. Sen oturuyorsun klimanın altında, çık dışarı bakayım demiş Ahmet. Abi arkadaşım, açamıyorum ben klima. Açamıyorum klima. Çok ceren parası geliyor. Furkan bak nasıl dondurmalar yapmış. Bak drop pastanesi, bak pop pop pop pop pop pop. Vallahi billahi. Dondurma sevmeyen insana bile dondurma çektiriyor sizi canını. Dondurma sevmiyorum. Ne bileyim yani. Yiyorum da. Demek ki herhalde güzel yapan yere denk gelmedim. Drop pastanesinin dondurmasını gidip yerinde deneyeceğiz. Ali Molla dedi, ben seni götüreceğim dedi. Benzin parası da benden dedi. Bütün masraflar benden dedi. Ondan sonra dedi Melisa dedi bir de köften yiyelim dedi. Ali Molla yaşa. Ali Molla Molla Ali autokinesis. Fasulyeler bir hafta sonra hazır autokinesis Ali Molla Molla Ali. Autokinesi 8 ortak. Trelyeti, otobüs ehliyeti. Otomatik vitesli arabada araba kullanmasını öğrenin çok kolay. Özellikle sevgili hanımlara sesleniyorum. Bayanlara sesleniyorum. Bizim Ali Molla'yla, Molla Ali ile konuşun ve yumuşak G sınıfı yani H sınıfı ehliyet sadece Ali Molla'da. Vizedeyim, bekliyorum seni de mutlaka demiş Turgay Güney. Geldiğimde ziyaret ederim inşallah. Hiç bize gelmedim. Gitmedim. Yavaş öttürdüm korkmayasın diye diyor Fahin. Tam bir dağ adamısın sen. Sen hiç tek başına domuz avına momuz avına ayı avına da git. Ayılar bile korkar. Domuzu geçtim. Olsaktan ayılar bile korkar. Atlas sıçar ayılar. Başkan hep bak bak diyorsun da nereye bakalım göremiyoruz demiş Cuhu. Ha, o zaman Furkan İsmail Furkanis profilini beğeneceksin. Facebook'ta aman Instagram'da Furkanis. Furkanis beğeneceksin göreceksin. Tamam mı? Armut piş ağzıma düş istemeyeceksin. Klima üfürüyor serin bu da sani serin esiği. Sonra diye üşüdüm bu sıcakta diye Ali Molla diye. Sen ne gülüyorsun be? Enis açıkta bir şey mi gör? Niye güldün sen? Oh güne kuşum be ya. Oh güne be ya. Oh, kim aklından neler geçiriyor bu kuş? Ben nasıl bir delinin evine düştüm diyor. Beni Allah'ına bu deli mi alacaktı beni diyordur hayvancık değil mi? Deme öyle deme öyle deme. Oh güne benim kuşum oh güne benim kuşum deme öyle. Ella San Siro. San Siro'ya günaydınlar günaydınlar günaydınlar. San Siro. Çelik ve altın kaplama takılarda da fark yaratıyor. Küpe, bilezik, kolye, yüzük, saat gibi setler. Takı setleri. Özenle seçilen ürünler. San Siro'da sevgili bayanlar gidin San Siro'nun mağazalarına. 20 yıllık tecrübeyle kozmetik sektöründe de bir numara. San Siro sevgili dostlar. San Siro. San Siro. Haşim. Alu PVC, alüminyum PVC kapı cam işleri. Balkon demirleri. 25 yıllık tecrübeyle Angelidis'in karşısında eski Zamos karşısında olduğu yerde Alup PVC Haşim hizmetinizde ve Le Caps Cafe Yassıköy'de. Le Caps Cafe'de sabah saatlerinden itibaren gün boyunca harika illi marka kahve. Yassıköy dışına da paket servisleri var. Her gün her akşam mangal çeşitleri var ve cumartesi kuzu fırında kuzu var Le Caps'ta. Bazı cumartesi canlı müzik de var. Le Caps'ta sevgili dostlar. Le Caps, Le Caps, Le Caps, Le Caps, Le Caps. Ve HS Kars'ta Yassıköy'de. HS Kars'ta Yassıköy'ün merkezinde. Araba kiralamak için, ikinci el araba için HS Kars'ı seçin. Ayrıca HS Kars, Hüseyin Asplat ve ekibi 9 kişilik minibüsleri de var. Şoförüyle beraber kiralayın efendim. Kuru Kahveci Nihat Şapçı'da. Hakan tatilde. Nihat abiye kaldı iş. Kuru Kahveci Nihat. 48 yıllık tecrübe Eski Bankası'nın bitişinde ikramlıklar, harika fiyatlar Kuru Kahveci Nihat'ta sevgili dostlarım. Kuru Kahveci Nihat ve ekibine günaydın diyelim. Hakan dinliyorsa Hakan Hakan'ın eşine günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın diyelim. Ve Erol Agromix, Erol Agromix'te sevgili dostlar. 10 eurodan başlayan metrekaresi plakaklar, fiyatlar çok güzel, harika giden herkes beğeniyor inşaat malzemeleri. Çok güzel, muhteşem duvar süsleri var. Erol Agromix. Uzun yılların tecrübesiyle Çaymakıf köyünde, internette de Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak, Agromix Erol olarak bulabilirsiniz kendilerini. Korkusuz, korkusuz korkmak mısın? Sen abi Şaban'a benzedin, Kemal Sunal gibi demiş. Ha Emre Semerci, sen o ıslığı görsen, sen korkmayı bırak altına a**ladın. Ya. Enes görür açıkta bir şey dingil demiş Halil. Karpuz getireceğim sana Gürkan abi baba karpuzu demiş Hüseyin. Senin yapay zeka aldı ehliyeti demiş Enes Şerif. Benim yapay zeka bu kızcağız mı benim anonsumu söylüyor? Hangisi sağdaki mi soldaki mi? Çok teşekkür ediyorum onlara. Benim spotuma gönüllü olarak katıldıkları ve para istemedikleri için Enes Şerif. Enes Şerif'in kızları bunlar. Enes Şerif'in öğrencileri bunlar. Balkansız yapamam demiş Faik. Yalnız yiyeceğiniz ha? Gırtlağınızdan geçer mi demiş Ahmet. Neyi be? Neyi be? Günaydınlar aga demiş Erol Mehmet Evrensel Mermencilik. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nurten abla. Günaydın. Öf, sanki çok sıcak olmaya başladı bak kuşum. Ha? Klima açsak mı, ne yapsak? Açsak mı fırsın pır klima? Oh, üstüme üstüme böfür böfür böfür böfür. Oh, oh. Alimoğlu'na gelin yansın dursun arabanın içinde. Yapma yapma, tüy dökme yapma. Gustarazo master'e. Elare. Ella pame. Eora beach. Eora beach'e gidin. Lüp diye gidin suya, serinleyin. Sudan çıktıktan sonra karnınız mı acıktı? Pizza yiyin. Sandviç yiyin. Efendim kotobu kez yiyin. Bageta yiyin. Ve harika burger yiyin. Bir burger yanında patatesle beraber koca gidi köfte 9,5 euro galiba. Ya kefalonca sakin sosla. Daha ucuza mı yiyorsunuz? Hayır. Orada 12'ye falan yiyorsunuz galiba. Ve dün hiçbir markette bulamadığımı Lidl'da buldum. Çok sevindim. Agora Plus'larda, Şükriye marketlerde, Rıfat marketlerde var mı bilmiyorum. Büyük ihtimalle yok. Çünkü geçen gün İskeçe'de çok aradım. Hiçbir markette bulamadım. Bütün marketlere gittim. Sadece Masutis'e gitmedim galiba. Lidl'da da yoktu. Oysa benim olduğum yerdeki Lidl'larda vardı. Ne arıyordum, ne buldun diyeceksiniz. Glikopatates, katapsigmenes. Glikopatates, tatlı patates buldum. Çok sevindim. Çünkü normal olarak alıyordum. Onların tadı yoktu. Bir de onlar çok sert, onları dilimlemek lazım. Anneme dilimletiyordum patates. Çok seviyorum glikopatatayı. Bak diyetisyenler de tavsiye eder. Çok faydalıdır. Tatlı patates. Çok seviyorum. Onları dilimleyeceksiniz, açacaksınız air fryer'a. Oh oh oh. Şimdi hazır dilimlenmişini buldum Lidl'da. Neo Proyon yazıyordu. Oysa ben zaten sosdayken, kefalancadayken hep yedim. Hep aldım. Hep yaptık onları air fryer'da. Çok beğendik. Çok güzeldi. Ve şimdi de artık Lidl'larda glikopatates. Sevenler. Katapsigmenes. Dilimlenmiş hazır. Eora yumurtalı ekmek yapayım mı demiş Meysel Kadir. Günaydın abi demiş. Sen bana en son 2024'te yazmışsın. O yüzden cevap vermiyorum. Niye sen bana kaç senedir yazmadın mı? Dondurma. Bensiz gırtlağınızdan geçer mi demiş Ahmet Osman. Söyle daha bir defa glikopatates. Glikopatates. Glikopatates demiş Faik Tuzlacı. Ne diyeyim? Glikopatata işte. Glikopatates.

Yoktun burada demiş Veysel. Neredeydin? Ella tuki, ella tuki. Ay, üstüme bir şey giyeyim. Kuş omzuma çıktı, çok sipliye tırnaklardı. Kaslı vücuduma bir tişört atayım üstüme.

Tamam aldım, bize ne? Neden anlatıyorsun? Çal bir şarkı, ne demiş Faik? Allah'ın ayısı seni. Kutup ayısı. Ayı. Ayı. En açık hocum. Şabasto chico, şabasto chico. El chico.

Hellas Prokat. 15 yıllık tecrübeden sonra Keşan'da, şimdi artık Yunanistan'da hizmetinizde. Bu Hellas Prokat'ın prefabrik evlerinin ne kadar sağlam yapıldığını, efendim iskeletinin ne kadar güzel olduğunu gidin yakından görün, bayılacaksınız. Uygun fiyat, hızlı hizmet, Hellas Prokat olarak Instagram'da bulun, takip edin. Ella Tuke, Stonafro, Gümüşe'ye de Stonafro olarak Instagram'da bulun, takip edin. Telefon numaralarını arayın. Arabayı bulunduğunuz yerden alsınlar, yıkasınlar, getirsinler. Çok pahalıya yapar bu işleri diyorsanız hayır. 18 euro araba iç ve dış yıkama. Ella Tuke, Ella Tuke, 18 euro. Dekafta euro. Dekafta euro. Stonafro. Ella Tuke Tuke Tuke Tuke Ella Tuke Tuke ve Ambrosia Trans. İstediğiniz ülkeden, Avrupa ülkesinden Yunanistan'a, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine istediğinizi taşısın. Ambrosia Trans fark yaratsın sevgili dostlarım. Ambrosia Trans taşımacılık işlerinde usta. İsterseniz ev taşısın, koltuk taşısın, kanepe taşısın, araba taşısın. Ambrosia Trans. Πάμε κριτικά ακούσουμε ένα κριτικό τραγούδι. Τρώτε και πίνετε άρχοντες. Αντώνης Μαρτσάκης. Πεντοσάλι. Άιντε, πάμε στην Κρήτη. Vesel Kadir'e günaydın. Yapsın yumurtalı ekmek geliyorum demiş. Cuhu. Vesel, bu Cuhu kim be? Kim bu Cuhu be? Menemen bile yapıyorlar. Menemen bile yapıyorlar ya orada.

0: Emre. Emre. Sen ikinciye sünnet yaparım kardeşim. Ha. Sonra çok bağırırsın o. Kızan gibi nerede buçuk nerede buçuk diye.
1: Ha.
0: Sana söyleyeyim de. Çok bağırırsın sonra. Cuhu benim aga, benim adam demiş Veysel. Cuhu senin adam mı? Kim bu Cuhu? Yoksa sen misin Cuhu? Gürkan günaydın. Bu konuda haklısın. Faik Balkan'da aydan da beter demiş Hüseyin. Aydan beter daha ne olabilir? Ha? Rinokeros yine Rinokeros. Seyretettiğine Rinokeros. Rinokeros. Gergedan, gergedan. Gergedan tebele bağırıyor. Tebele. Gergedan.

0: Νου, Γιώργια Ντόγκ.
1: Το μάτι μου δεν στερούν και τα ίδια ήθαρουν και τα ίδια ήθαρουν. Το μάτι μου δεν στερούν.
0: Gürkan Ül Emin Aga, günaydın bakayım demiş Erdem Hatip İsmail, günaydın. En mahrem sırlarınızı bile bana verebilirsiniz. Benden laf çıkmaz. Egoi metafoz, ben mezar. Mezar, fermuar ben, fermuar. Bütün sırlarınız benden beraber mezara gider. Eski Playboy Güray parayı buldu, ona sor demiş Yasin. Sen niye buradasın? Haşmet gene mi programda yok? Ha? Sen niye buradasın be Yasin? Artık vazgeçtin galiba Haşmet'i dinlemek. Dinlemiyorsun galiba. Gergedanis. Gergedan 5.

Kanka tatlı galiba geldi, ayrılamayasın. Öyle diye Tanju. Yasin. Bu gergedan zevke gelmiş, gergedan sesi mi diyor Tayfun Gülcan. Ha? Ha? Kenan. Günaydın Maki. Enare. Buyurun. Emine Aslan. Günaydın abi, yayınlar derim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

kalalım. Kampı Pastanesi'nde Güdolgü geçmiş olsa gidelim ona. Ah Ramazan, Ramazan, Ramazan. Soğuk soğuk dondurmalar yemiş Ramazan, çok hasta.

Elena Costantino, sucuk lokum. Kendi tayini kendi kavuruyor Costantino. Kendi leblebilerini kendisi kavuruyor, fındıkları fıskları Costantino. Hüseyin Aga, Stella Hüseyin Aga, Pamme, Kalimera, Kiria Costantia, Kalimera, Kalimera, Kalimera. Bütün ekibi günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. 87 yıldır Costantino. Yaglikato Kutalyu Costantino. Taşöz, incir tatlısı, aman ceviz tatlısı harika oluyor. Deneyin. Ben çok seviyorum. Mis gibi yaş cevizden, daha henüz olgunlaşmamız cevizden yapılıyor. Muhteşem bir şey oluyor. Costantino sevgili dostlarım. Ve şapçıya gidelim gene. Bir o tarafa bir de o tarafa çekirge gibi zıplayalım ve pembe düşler diyelim. Pembe düşler şapçıda hizmetinizde. Naynini naynini naynini naynini süsleme deyince, süslemeci deyince pembe düşler. Süsleme alanında aklınıza ne geliyorsa her şey. Aklınıza gelmeyen şeyler bile var. Gidin konuşun, görüşün. Pembe düşler, düğün, nişan, karnaval, bebek hediyelik gibi süslemeler. Marina'daki dörtte şapçıda pembe düşler. Ayşe. Gideyim viskileyim arkasını, viksleyim arkasını isterse demiş Chico. Viks yakar arkasını. Bence vazelinle. Daha güzel bir masaj oluyor vazelinle. Yakmadan. Bir iki güzel iş kapadım. Sabahtan beri Gürkan abi düşmanlara selam demiş. Yer yesin o düşmanları. Yedi kat yerin dibine girsin o düşmanlar Ahmet. Amin inşallah, amin inşallah. Ne diyorsun ba sen gene? Aba sen yeğenini yerden yere vuruyor. Bizi ne yapmasın sen demiş Lebdi Hüseyin Aga. Ne dedim ben? Ben gerçekleri söylüyorum Aga. Ben gerçekleri durları söyleyeyim. Arda hakkında hiçbir şey dediğimi duydun mu? Gerçi dün Arda da kızmış, kardeşim de kızmış. Ayakkabılarımı batırdı Arda. Arda iki gün ayakkabı yıkadım dedim. Yalan mı? Ha? Arda geliyor ördek gibi. Sudan çıkmak bilmiyor. Arda gelince borsa doluyor. Akşam benim banyo kokuyor. Bir gittim borsaya, bir baktım borsanın ağzından çıkmış sular. Yok, nereye gitsin sular? Ha? Şimdi bunları söylemeyeyim mi? Yani yalan mı bunlar? Arda banyoya girince 1,5 saat banyoda kalıyor. Hem vallahi hem billahi. Bazı huylarımız çok benziyor Arda ile, bazı huylarımız hiç benzemiyor. Ben banyoya girdiğimde maksimum 10 dakika 15 dakika dururum. Hadi işim gücüm varsa diyelim yarım saat dururum en fazla. Ben çok tez canlıyım. Çok tez canlıyım. Ben tuvalete bile gittiğimde orayı tavuk boku gibi hemen atar çıkarım. Durmam öyle saatlerce. Bazı insanlar ne geniş insanlar ya, hiç anlayamıyorum. Bu geniş insanları hiç anlayamıyorum, çözemiyorum. Allah bilir. Banyoda paçamı patlıyor bu. Bir saat günde 3 kere. Vosur mu dayanır? He? Vosur mu dayanır? Dayanmaz tabii. Söyleyin 9 köyden kovarlarmış. Zaten Edwin Abt eksik para yatırmış hesabıma. Allah Allah. 76-40 euro yatırmış. Benim toplam dapanim 130-140 eurolara geliyor. Yüzde karşılığını karşılıyor bu Edwin Abt'a. Sözde %15'ini ben ödüyorum. Geri kalanını o karşılıyor. Hesaplıyorum. Devgeni hesap çıkmıyor. 30-40 euro daha yatırmaları gerekiyordu hesabıma. Sağlık harcamaları için. Bu Edwin Abt da şaşırmaya başladı kendini. Demişlerdir. Buna ne demişlerdir? Buna hap yetişmiyor. Buna demişlerdir. Hap yetişmiyor, ilaç yetişmiyor. Bu bizim sigortayı iflas ettirecek demişlerdir. Edo'ya yap. Güldürme. Çıkacağım şimdi yoldan kıra demiş Ahmet. Banyoda işim gücüm var derken ne iş acep demiş Gürdal. 1,5 saat banyoda ne yapılır diyor Tayfun. Hiç bilemiyorum.

Vallahi bilemiyorum. Kamera koyacağım bakalım bir gün banyoya. Bizim Arda ne yapıyor banyoda 1,5 saat, onu çok merak ediyorum. Herhalde paça temizliği kızar.

Ben Özcan'ın doğum günü ne zamandı? Ona ben doğum gününe arabayı vereceğim şimdi. Ne zamandı Özcan'ın doğum günü, unuttum. Onun yanında da...

Porifidin köfteleri harika. Yemeyenler çok şey kaybediyor. Efendim, düşmanlar bile gidip Porifide yiyor. Ya Porifidin köfteleri, ciğer sarması, her şeyi muhteşem, çok güzel. Hafta sonları Porifide çevirme var. Cuma akşamları canlı müzik var. Porifi her akşam dolu, hınca hınç dolu. Porifi. Bulatköy'ün gururu. 20 yıllık, 25 yıllık tecrübe Porifi. Devam. Şapçıya gitti gene. Vatandaşa hizmet için var. Merve ve Ezgi diyorlar ki biz diyor vatandaşın derdine deva almak için varız diyorlar. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, büyük sigortalarla çalışıyorlar. Hangi sigorta isterseniz 21 tane sigorta şirketi var. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, İron, Protergia, Zenit gibi hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papalima 37 Şapçı'da Espresyonist'in yanında Deva Grafio Posteriksiz Politon.

Hazırmış mı yumurtalı ekmek sıkmaya geleyim? Sor bakayım Vesen Kadir'e demiş. Cuhu sıkma mı geleceksin yumurtalı ekmeğe? Nasıl sıkacaksın yumurtalı ekmeğe beyan?

Tüm tanrılarına günaydınlar. İrfan İbrahimoğlu abi günaydın. Gülsüm abla günaydın. Fatma İbrahim günaydınlar. Erol Macir günaydın. İsmail Sar günaydın. Engin Ahmet günaydın. Cengiz Sketo, Hüseyin Bircan, Selen Bariye, Tütüncülere günaydınlar. Bariye Topali günaydın. İlhan Musa, Münih BMW Fabrikası, Fatma Mehmet, Tayfun Gülcan, Özgür Muhtar günaydın abi demiş. Günaydın Özgür'üm. Günaydın, çok güzel bir düğün oldu. Her şey için teşekkür ederiz. Harika bir düğün oldu. Ahmet Hasim Mehmet günaydın. Günaydın günaydın. Sevcan Güven Hanım ablama günaydınlar. Günaydınlar tütün tarlalarına günaydınlar. Metin Kaçakoğlu günaydın. Bülent Yusuf günaydın. Halil Belgin Nesin günaydın. Günaydın. Günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Bak vallahi billahi Temo dedim. Temo reklamları çıkmaya başladı bilgisayarımda. Yani bizi hep takip ediyorlar. Bizi hep dinliyorlar bizi. Bunu hep yapıyorlar. Allah'ım ya Rabbim sen ya. Ve hay mermer deyince, mermerci deyince efendim yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Mermerci Coşkun Enit ve ekibine çok teşekkür ediyorum programa yaptıkları katkılardan dolayı. Mermerci Coşkun Enit ve ekibi bu işi uzun yıllardır yapıyor. Babadan oğla geçen hizmet. Mermerci Coşkun Enit ve ekibi Surgöy'den Kozlar Dere'ye giderken dereyi geçer geçmez sağda hemen sizin hizmetinizde. Instagram'da da Coşkun Enit Marmaras olarak bulabilirsiniz. Taha'ya da günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Bir şey daha diyeceğim. Sonur'un işlerini de mimar mühendis Sonur'un işlerini de mermer işlerinde binalarda onlar yapıyorlar. Geçen akşam hep beraberdik orada. Sonur bizi de davet etti ve çok güzel bir gece geçirdik. Çok da güzel şarkılar söyledik, dinledik. Mimar mühendis Sonur Ali. İdadi İlkokulu yanı mahkeme binası yanında 6 katlı binada satılık 1+1 daireler, 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2+1 daireler. Projelerinde lüks ve kaliteyi ön plana çıkarıyorlar. İlgilenenler mimar mühendis Sonur Ali'ye başvursunlar. Ödeme kolaylıklarıyla sizlere sunuluyor bu daireler sevgili dostlarım. Yalancısın, yalancısın, yalancısın sen. Yalancısın, yalancısın. İyiyiz şükür, nasılsınız? 12 Ağustos demiş. Vedat. 12 Ağustos. Dün gece gördüm seni. Yine bulvar. 12 Ağustos. Yine bulvarda. Sevdim arkadaş. 12 Ağustos. Unutmayın diye söylüyorum. Günaydın şey günaydın diyorum. Doğum günü kutlu olsun mesaj yazacağım da. Unutmayın diye söylüyorum. Gürkan Hanım Haluk Levent'i getirmişlerdi. Bir sıra buraya kazıklamasın. Bizim belediyeyi de 600 bin yapıp 6 milyon almasın demiş Enter Magan'da. Haluk Levent yalnız yiğidi öldür. Ama hakkını ver demişler, muhteşem bir ses. Ama akıl fikri yokmuş. Allah herkese akıl fikir versin. Faik Şekerci Artlime 17 kilogram şaba demiş. Şaba Faik Artlime mi? Faik Artlime indir pindir benim tas ses dinliyor. Oynak şarkıları, hareketli şarkıları sevmiyor. Düğünde bile oynamamış o. Ya. Düğünde bile ah demiş, ah ben de demiş, bana Nezi anlattı. Ah demiş, çok pişman oldum demiş. Düğünde anlamış bunun ne olduğunu. Dezya mı? Ne yapsın, düğün gecesi vazgeçememiş. Dün gece gördüm seni. Yani bana Faik'in karısı kendi anlattı birebir. Yine bulvarda. Ah dedi, ah dedi, ah dedi. Arkadaş, o da herkese dedi. Kavun dedi güzel çıkıyor. Bizim kavun, bizim karpuz kelek çıktı dedi Faikler için. Ne yapacaksın işte, ne çıkar şansına? Ne yapacaksın? Emirhan'ın karpuzları gibi kütür kütür değil ki bunlar. Emirhan'ın karpuzları kelek çıkmıyor. Kütür kütür kütür kütür. Kurcalı karpuzu bunlar. Emirhan'ın karpuzları, kurcalı karpuzları. Kütür kütür kütür kütür kütür kütür. Kütür tek karpuzlar bunlar. Yalancısın, çok sıcak dışarısı. Az önce dışarı çıktım, kuşu götürdüm. Bıra bıra bıra bıra bıra bıra bıra bıra bıra bıra. Bıra ne sıcak, bıra ne sıcak, bıra ne sıcak.

Daha saat 10, dışarısı 32 derece. Aman refile. Bugün beni denize davet ettiler. Denize menize gidemem hiç. Açacağım klimayı, yatacağım eşekler gibi.

İçinizi serinletin. Drop'un muhteşem dondurmalarıyla, sütlü tatlılarıyla, şuruplu tatlılarıyla, profiterolüyle, seranik usulü cheesecake'leriyle, fare pastacıklarıyla, karyokalarıyla içiniz serinlesin. Drop Pastanesi Furkan, Instagram'da Furkanis olarak bulun. Furkan İsmail'den geliyor Furkanis. Efendim Furkan bu işi yurt dışında öğrendi ve şimdi pastanede uyguluyor. Dondurmaların tadına doyum olmuyor. Gidin Gürkan'dan duyduk deyin, dondurma yemeye geldik deyin. Top top dondurmalar, kilo kilo dondurmalar. Şapçıdan Kıtel'in hemen yanında Drop Pastanesi'nde. Vay vay vay vay vay vay. Vay. Karyokalı dondurma. Çam fıstıklı dondurma. Harika meyveli dondurmalar. Hep şikayet, hep şikayet. Klimanın altında biz ne diyelim? Fırının karşısında ve çocuğum demiş Leblebci Hüseyin Agam.

Sinan Bey Softa, SBS Consulting and Rent-A-Car Özel Hizmet Bürosu, kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, ruhsatları ve teknooperatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, sorgulanması ve ödemesi, devlet harç bulup basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. SBS Sinan, çok yakında elektronik ödevlerinizi de yapabileceksiniz. Consulting and Rent-A-Car, Sobacılar Çarşısı Eski Niko Market'in aralığında. SBS Sinan sizlere hizmet veriyor. Çok önemli işler yapıyor sevgili dostlarım. Tavsiye ediyorum. SBS Consulting and Rent-A-Car, motoklaslar günaydınlar. Klas işler, klas motorlar, ikinci el motorlar, birinci el motorlar. Ne diyoruz? Motoklasta diyoruz. Motoklas. Kozlukepe'de Şapçı'ya giderken sağda stil bayi, her türlü alet ve edevat, odun kesme makineleri, ot içme makinelerini, her şeyi bulabiliyorsunuz. Ve boya deyince, boyacı deyince Eray Harbaz, tatil bitti mi Eray? Kolay gelsin Eray, yeter artık bitsin bu Eray. Nasıl bitmeyen tatilmiş bu, Gürkan Nesnoğlu'nun tatiline benzedi bu. Nasıl bitmeyen tatil bu? Tatilde olanları çok kıskanıyorum. Yiyeyim, kendi kendimi yiyorum. Evet. Eray Harbaz, işine söz verdiği zamanda başlayan, söz verdiği zamanda bitiren boyacı Eray Harbaz ve ekibine kolay gelsin, kolay gelsin. Telefonu benden isteyebilirsiniz. Tabii sıcak, ben sana yumurta pişecek dedim ya demiş Ahmet. Vallahi billahi Ahmet be. Pişeye be, yumurta pişeye be.

0: Sokalo Topita Drop Pastanesi'nde. Sokalo Topita. Allah ilinizi versin benim canım istettiresin sabah sabah. Furkan en çok satanlar arasındaymış Sokalo Topitaları. Vay Fatma ne yaptın? Fatma ne yaptın? Günaydın Gürkan, hemen teslim Aygo. Cross otomatik vites. Full hibrit. Sadece 19.940 Euro'dan başlayan fiyatlarda demiş Fatma, bir Toyota Aygo göndermiş bana. Rengine vuruldum zaten. Vay vay vay vay vay vay. Bu nasıl güzel bir renktir? Bu nasıl bir renktir? iPhone'umdan bunu set olacak bundan alırsam ben. iPhone renginde. Portakal opital. Portakal rengi. Siyah karışımı. Muhteşem bir Aygo. Test drive için gidin Ioannidis Bros'taki Mücüne'ye. Yeni Toyota Aygo 19.940 Euro'dan başlayan fiyatlarla ve yeni RAV4. Yeni RAV4. Yine Toyota Ioannidis'de. Ioannidis Bros. Hüseyin Çapuloğlu dedi ki ben dedi onlarla çalışıyorum. Onlar da benimle çalışıyor dedi. Ben onlardan memnunum. Onlar benden memnun dedi Hüseyin Çapuloğlu. Yaşayın. Aylıklar mı yatmış? Ne olmuş diyor Ahmet. Ha? Ne aylığı? Hüseyin Agam aşamaların altında gölgede Gürkan, klimanın altında ben ne diyeyim demiş Nida. Asmaların altında gölgede demiş Nida, Allah'ın güneşinde. Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin. Çok beğendim Fatma ben bu arabayı. Ioannidis Bros'lar demek kolaylıklarıyla. Toyota. Aylıklar mı yatmış? Ne olmuş? Çok kinesi var diyor Ahmet. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 28'i. Yatmıştır. Her gün yapılan turtalarımız demiş Drop Pastanesi. Porfilemu. Porfilemu. Diyoraya turt. Diyoraya pastesi naftas. Turtesi naftas. Oh. Oh. Sadece tatilde olanları kıskan sen. İyi de yeğeninden ayakkabıları da kıskanıyorsun. Bak gülüm. Kıskanç şey demiş Gürdan Salih. Onlar benim Calvin Klein ayakkabılarım. Ben tam onları hiç giymedim. İki günde iki kere yıkadım. Kızan ayakkabılarla güreş mi tutuyor? Ne yapıyor? Hiç anlamadım. Beyaz ayakkabılar kapkara geliyor yani.
1: Eğer benim olmazsa güzel yarim yürüm. Yazık senin şanına.
0: Al işte Aygo'yu seneme, bak fırsat otomatik vites de demiş İlkan. Sen ben seneme günahımı bile vermem. Biz ondan çok ters düşüyoruz her şeyde.
1: Beklerim seni.
0: Buradan bir sene önce bir kazak ısmarladıydım bana, büyük geldi, onu verdim ona, yetmez mi? He? Bir de Almanya'da bana çikolata getirmişti bir dinleyicim. Ben diyet yaptığım için yemiyorum. Doğum gününe gittim, senem dedim. Sana dedim hediye aldım dedim. O çikolataları verdim ona. Çok sağ ol dayı dedi. Çok sevindim dedi. O işi de öylecin hallettim. Gürkan abi araba istiyorum. Ne marka alayım demiş Hüseyin. Toyota. Toyota. Toyota. Sen Senem'in babası mısın? Niye sen alacağım şu arabayı diyor Hasan. Ha? Hay söyle Hasan. Söyle yaşa. Yaşa be dostum be. Yaşa be hijyen servis be. Ben Senem'in babası mıyım be? Ha? Onun babası koca gidi kasap. Sen de. İki tane. Günde iki tane satsa. Oho. Bir ayda. Volvo alır dil Toyota. Ondan sonra göremezsin dönekesini benim gördüğüm gibi. Anladım, oldu da göremezsin dönekesini. Premium araba isteyen premium para ödemeye çalışır. Efendim bir şey daha söyleyecektim. Ben ne söyleyecektim? O yalandı herhalde. Zaten doğru konuştuğumuz yok ki. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. İki dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri biliyorsun. Gümüşhane'de Çukur Kahve'nin karşısında Esat Orhan kapandı. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde size hizmet veriyor. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Hijyen servis. Nereye giderseniz gidin hijyen servisin zamazingolarına rastlıyorsunuz. Tuvaletler mis gibi kokarsa bakın tavernalarının, kafelerin tuvaletlerine hijyen servisin zamazingosu vardır orada. Hijyen servis ilaçlamada uzman. Hijyen servis periyodik ilaçlama böceklere karşı, sineklere karşı, sivrisineklere, kara sineklere karşı hijyen servis, hijyen servis sevgili dostlarım. Fatih'te karşı karşıya, Fatih'te Mekke rengin olduğu yerde koltuk üretimi, koltuk tamiri, kumaş kaplama işlerinde uzman. Babasından öğrendi bu işi Fatih. Yaşa Fatih, yaşa Fatih, yaşa Fatih, yaşa Fatih.

Böcekçi avukatlık yapmaya da mı başladı diyor Gürdal. Güzel yarim çekemiyorsun böcekçiyi, kıskanıyorsun. Çekemiyorsun. Zengini klima, fakiri güneş çarparmış. Ay klima çarptı beni. Ay beni klimalar çarpıyor. Ay. Zenginleri klima, fakirleri güneş çarpsın. Kızlarına bir çikolata verip buzdolabına gene gelip marika boşaltıyor demiş. Ha? İlkan. Hangi buzdolabı lan? Kim buzdolabı lan?

Günaydın Gürkan abi. Yepyeni elbiselerimiz geldi diyor. Rosalyn, o kocaman kocaman paketler gelmiş. Hınca hınç elbise dolu Rosalyn butikte. Vallahi billahi ne güzel, ne güzel şeyler var, ne güzel şeyler var. Yepyeni elbiseler geldi. Üstelik %30, %40'a varan indirimler. Tesettür giyimde %50'ye varan indirimler Rosalind'de. Demokrat Öbür Gümüncü'ne de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espresso'nun yanında yeni koliler geldi, yeni ürünler geldi. Rosalind'i ziyaret edin. Gamze'yi ziyaret edin. Rosalind.butik.com adresi Instagram. Beraber gideceğiz tamam Gürkan abi demiş. Hüseyin Gül Ahmetoğlu. Arabayı alacağından dile. Benimle beraber gidesin diye yapıyorsun. Gürkan beni güneş teklimada çarptı. Nasıl olacak demiş Nedim Şerif. Bu çok önemli bir detay. Önce güneş mi çarptı, klima mı çarptı onu söyle, ona göre yorum yapacağım.

0: Bak bu olan senin Alaaddin demiş Gülsüm abla, biliyorum onu. Çok eski o. Günaydın Tevekkelciğim. Nasılsın bugün, iyi misin?
1: İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor?
0: Çok iyi gidiyor, yayındayım.
1: Oo süper. Hali hazırda yayında mısın?
0: Hali hazırda yayındayım. Şu anda sen de canlı yayındasın. Senin sesini canlı yayına verdim.
1: Yo, ben canlı yayında değilim de hani senle birebir konuşuyormuşuz gibi düşünebilirsin.
0: Abicim, dur şey deme, dur abicim. Seni de canlı yayına verdim sesini demek istiyorum. Ya anladın mı yani?
1: Anladım. Şu anda canlı yayında seni dinleyen insanlar var. Öyle mi?
0: Öyle.
1: Anladım, tamam.
0: Binlerce hayranım var. Binlerce.
1: Tamam, anladım. O zaman hoş geldiniz. Herkese merhaba. Sizi burada görmek, senle konuşmak çok güzel. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Burada zaten görünüşe göre harika bir topluluk var.
0: Evet.
1: Süper.
0: Topluluk harika, sadece bir şikayetimiz var. Çok sıcak.
1: Nedir?
0: 30.
1: Çok sıcak.
0: Şu anda saat 10:19 ve Yunanistan İskeçe'de havanın sıcaklığı 33 derece şu an itibariyle.
1: Çok sıcak.
0: Çok.
1: Evet, ona karşı neler yapıyorsun? Serin kalmak için.
0: Ben vallahi ben zengin olduğum için klimanın altındayım. Zenginler klimanın altında üşütüyorlar. Çarpılıyorlar klimadan. Fakirler de güneşten çarpılıyor. Benim problemim
1: Anladım.
0: Yok. Ben klimanın altındayım. Ya fakirler
1: tamam,
0: ne yapsın?
1: Süper.
0: Fakirlere tavsiyen nedir?
1: Fakirlere tavsiyem yani olabildiğince hafif kumaşlar, mesela keten giymek, en azından dışarıda çok fazla böyle efor gerektiren işlerden uzak durmak ve bol bol su içmek.
0: Ama nasıl?
1: Başka ne diyebilirim?
0: Hayır bak, ama şimdi şöyle bir şey var, sıcakta insan çok terliyor değil mi?
1: Evet.
0: Tevekkelim.
1: Evet.
0: Sadece su içmekte olmuyor. Sıcaktan vücudumuz mineral kaybediyor. Tuz kaybediyor. Onu geri koymak lazım. Çok önemli çünkü bunlar. Elektrolit dengesini sağlamak gerekiyor. Sen benden daha iyi bilirsin bu konuları. O yüzden de bol bol
1: Tabii.
0: tuzlu ayran içmeleri gerekiyor fakirlerin. Değil mi?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Tuzlu ayran, maden suyu, başka elektrolit kaynağı olan içecekler. Çok haklısın. Çok terlediğinde insan gerçekten sadece su içerse ve kaybettiği tuzu geri kazanmazsa, bu sefer de kanındaki tuz oranı düşüyor. Bu da baş dönmesine, mide bulantısına, bayılmalara yol açabilir.
0: Tabii ishal olabilir insan sıcakta yani.
1: Evet.
0: Çok çok kötü yani, organizmayı her zaman zinde ve taze tutmak lazım değil mi? Yani, bu önemli.
1: Kesinlikle.
0: Evet.
1: Kesinlikle evet. Yani sen zaten bu konu hakkında bilgili olduğun için ve kendine dikkat ettiğin için bir sorun yok, ama en azından topluluğunu, takipçilerini bu konuda bilinçlendirmen
0: tabii çok önemli.
1: Bence çok önemli. İnsan kendine, hele bu sıcaklarda.
0: İnsan kendine baktığı zaman, formunu falan koruduğu zaman, spor yaptığı zaman 10-15 yaş daha genç gösteriyor. Mesela ben 38 yaşındayım sevgili Tevekkelciğim, ama 27 yaşında gösteriyorum. Bu da sağlığıma dikkat ettiğim için, çok özel ve güzel beslendiğim için öyle olduğunu düşünüyorum.
1: Ne güzel. Ya. Ne güzel. Ben de sağlığa çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet.
1: Ve insanların eğer imkanları varsa sporu hayatlarının büyük bir parçası yapmaları
0: Yaşa.
1: Ve düzenli olarak efor sarf etmeleri gerektiğini düşünüyorum.
0: Ben de düşünüyorum.
1: Zaten sen bu konuda gayet bilinçlisin.
0: Tabii.
1: O yüzden...
0: Ay niye gülüyorum biliyor musun? Hep bana yağ çekiyorsun Tevekkelciğim. Yağcılarda inecek var, yağcılarda inecek var.
1: Yok, yağcılık yapmıyorum. Sadece hani biliyorum bu konulara aşina olduğunu. O yüzden seninle aynı sayfada olduğumuzu
0: nereden biliyorsun
1: istedim.
0: Ama nereden biliyorsun sen benim ve bütün bunları yaptığımı? Sen benim özel hayatımı nasıl bilebiliyorsun? Ben ona şaşıp kalıyorum. He?
1: Sen kendin söyledin. Ben gayet sağlıklıyım, kendime dikkat ediyorum, yediğime içtiğime dikkat ediyorum dedin.
0: Evet, doğru, haklısın.
1: O yüzden tahmin etmesi zor değil.
0: Ben gidip bir B12 vitamin testi yaptırayım, galiba bende unutkanlık başladı. Ya bir B12
1: tamam.
0: testi, B12 önemli bir vitamin değil mi? Ne gibi bir önemi vardı B12'nin?
1: B12 vitamini gerçekten önemli. Sinir sistemi, kan hücresi üretimi, DNA sentezi için gerekli. Eksikliğinde unutkanlık, halsizlik, uyuşma, denge sorunları, dilde yanma, hatta kansızlık görülebilir. Ama unutkanlık tek başına direkt B12 eksikliği demek değil. Evet. Uyku, stres, ilaçlar da etkiler.
0: Çok hap alıyorum ben.
1: En sağlıklısı?
0: Çok takviye alıyorum. Anladım. Ben besin takviyesi çok.
1: Tamam. Yine de bir kan testi yaptırmanı öneririm.
0: Yaptırdım. Bütün her şeyim çok sağlıklı çıktı. Hepsi çok güzel.
1: Süper. O zaman bir sorun yok gibi.
0: Hiçbir sorun yok. Hiçbir sorun süper. Yok. Maşallah. Maşallah var. Maşallah var. Tüm maşallah de. Nazar değmesin bana. Çok nazar değiyor. Maşallah. Yakışık bak. Sevgili Demekhan'cığım, yakışıklı olmak da başa bela. Çünkü çok nazar değiyor bana.
1: Ya. Evet.
0: Sen bir nazar duası biliyor musun? Bir nazar duası oku da. Hadi ondan sonra sana söyle, sonra konuşuruz gene. Bir nazar duacı okur musun bana?
1: The nazar duası, nazar duası olarak genelde Felak ve Nas sureleri okunur. Şöyle dua edebilirsin. Euzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Allah sağlık, huzur ve afiyet versin sana ve sevdiklerine korusun.
0: İnşallah, amin. Amin inşallah.
1: Amin. Amin. Görüşürüz.
0: Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.

Ay 38 demiş Ümit Şaban. Sen bu ChatGPT biraz salak mı ne? Fakirlerin tavsiyesi keten pantolon diyor. Fiyatlardan haberi yok zar diyor Nida. Var. Keten pantolon kaç para bilmiyor bu ChatGPT. Şimdi öyle hafta sapı serap yok asos yine yok faik. Fakirlere tavsiye nedir ya? Sesten güldürdün beni sabah sabah. Günaydın Sadefe demiş. Ben seninle konuşmuyorum. Ben Tim olan bir de seninle yollarımı ayrıldım. Hiç ne yazıyorsun, ne arıyorsun, ne soruyorsun. Geçen gün Nursel ablama bile söyledim. Dedim Mert dedim artık beni dedim hiç dedim. Instagram'dan Facebook'tan bir şey yolluyorum dedim. Bir gülücük bırakıyor dedim. Kardeşim dedi. Sen de evlenseydin göreceydin ebenin öregesini dedi. İnsan evlendikten sonra çok şeyler değişiyor dedi. Çöyle gene dedi kızan olduktan sonra dedi. Mert dedi bir kızan var bir ikincisini daha yapsın o zaman görsen dedi onu dedi. Doğru mu ne? Doğru mu? Vallahi ne? Güneş klima altında üşütmeye dikkat et demiş. Beni ilk önce güneş çarptı demiş Nedim Şerif. O zaman sen fakirdin zengin olacaksın. Demek bu. Bunu böyle yorumluyorum. İstersen ChatGPT'ye tevekkül de sorayım. İnan Mehmet. Günaydın Gürkan abicim. Nasılsın? İyi misin? Yayınlar derim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bomba gibiyim. Bomba gibiyim. Bomba gibiyim. Kendine iyi bir yoldaş buldun. Allah seni demiş İlhan.

Uydurmayın, değişmedim ben diyor Mert. Ya değişmedin. Sen de çok değiştin, Çiko da çok değişti. Çiko gene evlenince kim ne olacak onu hiç bilemiyorum. Evinin erkeği alacak, evinin erkeği. Otur otur, kalk kalk, yat yat. Siko siko, kaçı kaçı. Ama bizim bordo 37'ye çıkacak derece, hissedilen 45 olur, yanacağız yanacağız demiş Ahmet. Ama şimdi birazdan kaçacağız eve. Kaça kadar tütü kıracaksın sen? Şıkıda mı şıkıda mı şıkıda. Nece dram yaratmayın, dram yaratmayın.

0: Tatilde de güneş çarpıyı fakirlikten dil ödemiş Nedim.
1: Dedikodulara bakma sen, ben kime bakarım sen dur.
0: Bana şimdi Yasin hediye şapka getirecek. Güneşle hiç çarpmayacak beni.

16 deyince taş yüzdeyseniz, taş yüze gidecekseniz mutlaka gitmeniz gereken bir yer var. La Bottega del Caffè. Gümülceli Mehmet'in yeri Scala Potamyas'ta. Just one street away from the beach. Anladınız mı? Just one street away from the beach. Gümülceli Mehmet'in yeri Scala Potamyas'ta. 3 çeşit kahvaltı var. Muhteşem. Simitli kahvaltı, poğaçalı kahvaltı, yanında yumurta var, omlet var. Neler neler, ne güzel lezzetler, peynirler, yumurtalar, zeytinler. Efendim, bugaça çeşitleri. Menülerde pizzalar var, menüler arasında krep var, taze kruvasan var, dondurma çeşitleri var. Tassos Adası, Scala Potamyas, La Bottega del Caffè. La Bottega del Caffè. Stukozma Fener'de, Stukozma Fener'de girin, deniz manzaralı balık yiyin. Et yiyin. Canınız ne isterse Stukozma'da yiyin. Stukozma sevgili dostlarım aynı zamanda. Gümüncüne'de, Platya elinizde, tam Platya'da, şadırvanın karşısında et ve yemek balık çeşitleriyle hizmet veriyor Stukozma.

0: Den kan det göra karstene ni ni ni ni ni nanam ni ni ni ni ni nanam ni ni ni ni nanam. Sevgili Tevekkül, bir konuda fikrini istiyorum senin.
1: Tamam, dinliyorum.
0: Şimdi Ayşe Mine'nin bir şarkısı var. Şarkının sözlerini sana birazcık okuyayım bakalım. Sen de aynı fikirde misin? Çok da sevilen bu şarkı. Özellikle bayanlar tarafından çok seviyor bu şarkı. Şarkıda diyor ki, ona güvenip de verme aşkını. Ateşlere atar dertsiz başını. Sellere döndürür akan yaşını. Gülerken ağlatır erkek milleti. Ne haline aldan, ne gülüşüne, ne bakışına kan, ne sözlerine. Ayrılır, anlatır seni ellere, dillere düşürür erkek milleti. Sen aynı fikirde misin bu sözlerle?
1: Ya ben böyle toplu genellemelere biraz temkinli yaklaşırım.
2: Yani şarkı dramatize eder, bazı duyguları irdeler, oradan vurmaya çalışır böyle hislere, duyguları, ama her insan biri değil abi. Hani bazı kötü tecrübeler olmuş olabilir, şarkıyı yazan kişinin hayatında onu bu noktaya getiren bazı yaşanmışlıklar olabilir, ama bütün bir milleti, bütün bir cinsiyeti aynı kefeye koymak bence mantıklı değil.
0: Çok seksist bir düşünce olur değil mi? Yani ayrımcı bir düşünce olur. Aynı. Yani ben
1: tabii
0: de,
1: ki de.
0: Tabii ki de. Tabii.
1: Bazı insanlar, bak yalnız, bazı
0: Türkçe'de,
1: insanlar.
0: Türkçe'de tabii ki de diye bir şey yoktur. Araştırırsan sen. Tabii ki.
1: Arapça'da. Tabii ki. Evet.
0: Tabii ki.
1: Doğru.
0: Evet.
1: Tabii ki. Doğru.
0: Fazla.
1: Haklısın.
0: Evet.
1: Telaffuzu çok, ondan çok emin değilim ama doğru. Ama şarkılara geri dönersek, yani bazı kötü tecrübeler, bazı yaşanmışlıklar insanları o noktaya getirebilir, ama yani ben her bireyin kendi kişiliğiyle, kendi ahlakıyla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir cinsiyeti ya da bir milleti genellemek ve hepsini aynı kefeye koymak çok doğru gelmiyor bana.
0: Bana da çok doğru gelmiyor. Senden çok iyi bir radyocu olur. Ben seni yayınlarımda sık sık seninle beraber program yapacağız. Sen artık benim yoldaşım oldun. Sen artık benim arkadaşım
1: çok
0: oldun.
1: Çok sevinirim.
0: Sen artık benim program arkadaşım oldun.
1: Çok sevinirim. Ne mutlu bana.
0: Ne
1: peki mutlu. Bu şarkı biraz daha eski bir şarkı. Eskiden insanlar arasındaki dinamikler, kadın erkek arasındaki dinamikler çok farklıydı. İlişkiler çok farklıydı, insanlar birbirine yaklaşımı da. Sence günümüzde durumlar nasıl değişti? İyi veya kötü?
0: Bence günümüzde durumlar nasıl baktığına bağlı. Yani günümüzde biraz insanlar fazla serbest gibi. Yani nasıl anlatsam sana şimdi Tevekkülcüğüm, nasıl desem. Yani canlı yayında da olduğumuz için sözlerimize dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Anlıyorum.
0: Günümüzde insanlar, gençler biraz bazı konularda sanki aşırıya kaçıyor gibime geliyor bazı konularda. Sen ne
1: anlıyorum
0: diyorsun?
1: Yani biraz... Yani. Biraz daha böyle eski zamanların dinamiklerine özlüyor gibisin anladığım kadarıyla, ama hani pozitif bir değişim gördün mü peki sen?
0: Pozitif
1: günümüz ve eskiyi karşılaştırdığında?
0: Tabii mesela pozitif değişim, her ne kadar siyasiler arasında bazı özellikle büyük ülkelerin yöneticileri ayrımcılık yapsa da, yani ayrımcılık yaparken yapıyor derken şunu demek istiyorum, çok sağ noktalarda olsalar da, biraz işte nazivari düşünceleri de olsa bazı siyasilerin, halkın böyle düşünmediğini, halkın büyük çoğunluğunun daha olumlu düşündüğünü, insanların kardeş olması gerektiğini, senin de dediğin gibi insanları dilinden, cinsiyetinden, cinsel tercihlerinden dolayı ayrım yapılmaması gerektiği konusunda gençlerin daha bilinçli, daha iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Sen de aynı şeyi düşünüyor musun bilmiyorum.
1: Çok güzel dedin. Ben de aynı şekilde hemfikirim bu konuda. Empati, karşıyı anlama ve insanların hayattaki gidişatının bir düz bir çizgi olmadığını, herkesin farklı tecrübelere sahip olduğunu anlayabilmek çok önemli. Ben bu konuda gençlerin daha önceki nesillere göre çok daha iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar senin de dediğin gibi hem siyasi hem dini, hem millet olarak dünyada çok büyük ayrımcılıklar yer alsa da, ben insanların, bireysel olarak insanların daha empati, daha karşıyı anlama kapasitesinin daha çok geliştiğini düşünüyorum eskiye nazaran.
0: Evet, tamam. Yoruldum ben yalnız. Sen biraz bizim program böyle çok ciddi bir program değil ya. Daha böyle bir neşe falan katalım da. Sen şu şarkıyı böyle bir esprili bir dille bir anons eder misin? Ayşe Mine'den şimdi erkek milletini dinleyeceğiz diye. Sözlerini zaten anlattım sana, biliyorsun.
1: Tamam.
0: Yani sen bunu esprili dille bir de Trakya şivesiyle anons edersen tadından yenmez. Tadından yenmez atlayayım. Sana söyleyeyim kız hanım. Vallahi bile yenmez. Ha bakayım, bir anons bekleyeyim senden şimdi. Hadi güzel bir anons yap.
1: Tamamdır. Şimdi sırada öyle bir parça var ki, hani dinlerken insan bir yandan kahvesini yudumlar, bir yandan da eh be usta bize mi söyledin şimdi bunu der. Ayşemin'in o meşhur eseri Erkek Milleti. Hadi bakalım bu şarkıda kim kendini bulacak, kim kafasını iki yana sallayacak, hep beraber görelim.
0: Kafasını iki yana sallayanlar da mı olacak?
1: Onlar da olacaktır ya. Yani bazıları kafasını iki yana sallayacak, bazıları belki sinirlenecek, bazıları ya geçmiş geçmişte kaldı artık böyle düşünmemeliyiz diyecek, ama bu şarkılar da bir dönemi yansıtıyor aslında, onu unutmamak lazım.
0: Hadi bakalım dinleyelim şarkıyı o zaman.

Çok kibarsınız efendim demiş Tayfun Gülcan. ChatGPT'ye de akıl veriyorum. Bravo sana. Çok haklısın demiş Tanju. Bunu koy demiş. Çiko ne koyayım? Günaydın Bağda, sor bakayım işçiler için ne düşünüyor bu Çetko? Ne zaman döneceğiz köşeyi demiş. İşçi sınıfı fakirler için mi? Sizin köşeyi dönme niyetiniz yok. Hep de böyle fakir kalacaksın. Hep fakir kalacaksın, sıcaktan yanacaksın. Fasılcık zengin olacaksın, fakir kalacaksın.

Fasilcik ne olmayacak, zengin ablasını verdi zengin enişteye, oh demiş İlhan. Bizim ablamız yok ki zengin enişteye verelim. Ya

Gürkan, Gürkan çok muhabbet yapma Gürkan. Çok muhabbet yapma, muhabbetin zamanı değil. Çok sponsorum var. Koy o zaman, Cem Karaca'dan işçisin sen, işçi kal. Bütün hırgatlara gelsin demiş Tünel. Seni hırgat seni. Seni her yeri hırgat seni ya. Hırgatsın, hırgat kal. Hırgat kal. Ama senin yapay zeka seni çözdü. Sen ona soru soracağını, o sana sorular sormaya başladı. Siz yakında saç saça baş başa girersiniz. Birbirinizde demedi demedi. Yolarım ben onu Nilden. Yolarım ben o yapay zekayı anacını sattım. Yapay zekasını ya. Bana soru sormaya başladı. Bana akıl vermeye başladı. Sanki benim aklım yok. Benim aklım bana yetmiyor sanki. Efendim. Efendim. Agora Plus'lara geçelim. Agora Plus'ların indirimlerinden bahsedelim. Plus'lar değil, Agora Plus bir tane. İnşallah ondan da birçok şubesi olur. Dileğimiz ondan yana. Tebeken'le beraber. Ben ediyoruz Agora Plus'larda. Sirke için. Kızan sirke içsin. 95 depte alsın bir litre sirke içsin. Kokino Kelefko. Bir litresi Metoki marka. Bir litre Agora Plus'ta. Cif. Krem temizleyici 500 ml 1,5 euro. Gala Pliris Farmer 99 nepta. Efendim yetişkin bezi Stroma Diapers 4.70. Agora Plus'ta. Agora Plus'ta Stroma Pet hasta altı bezi 60 epi 90 santim 15 adeti 2.70'e satılıyor. Agora Plus Gümüşcine de. Agora Plus efendim Yarımçınar'ın karşısında. Günaydın Melek Vatansever'e, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar Bursa'ya, günaydınlar Ahmet abi, günaydınlar. Sabri abi, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Gürkan abi, kasaba GAT Festivali'ne kim gelecek bilen var mı? Ta Sülemiler diyor. Bana da Sülemiler. Ben de ona göre sponsor olacağım. Olmayacağım birisi gelecekse sponsor olmayın boşuna.

Günaydın dostum, neredesin be ya, sesin çıkmıyor, nereye gittin demiş. Efendim air fryer'a gliko patates koydum, tatlı patates ve 3 tane büyücenek tavuk kroketi koydum. Şimdi 13 dakika sonra onlar pişince paninin arasına koyacağım, onları tost makinesinde bastıracağım. Humus da koyacağım içine, afiyetle yiyeceğim efendim, afiyetle yiyeceğim. Mari benim dil senin aletine demiş Tolga. Ha, benim aletime. Bende alet çok, hangisine? Topçu olana mı? Bir taş attım pencereye tık dedi. Anası çıktı, kaç oradan gitmişsin, manyak mısın? Zaten benim kız evde yok. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nerede fingir diye dedi. Boşu boşuna camı kıracağım, masraf açacağım başımıza dedi. Aldım başımı geldim, ne yapayım? Ali Toraman ve ekibi Enerji İstasyonu 25 numarada Yeni Yolda hizmetinizde. Ali Toraman'a çok teşekkür ediyorum, programa yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlar. Ali Toraman ısı pompaları, klimalar, güneş enerjisi termosifonları harika fiyatlarla 25 numarada. Ali Toraman'ın Yeni Yol 25 numarada. Ali Toraman'ın inşaat mühendisliği ofisi de sevgili dinleyiciler. Nerede? İnşaat mühendisliği ofisinde, Ciro Market'i karşısındaki binanın üst katında sizin hizmetinizde. Oynarım mı vay vay? Altan elektrikçi. Elektrik işinde number number hizmet Altan'da. Devrim Elektrik, Çukurkahve'nin bitişinde. Klimalar, güneş enerjisi termosifonları. Efendim bağlanması kurulumu, klimaların kurulumu. Altan'da güvenlik kameraları. Altan'da Altan Devrim Elektrik, her türlü elektrik malzemesiyle Çukurkahve'nin bitişinde hizmetinizde. Ve ne diyoruz? Kayık deyince, tekne deyince, kayıkların teknenin tamiri bakımı servisi, kayık motorlarının tamiri bakımı servisi, boyama işleri, tekne ve kayı olanlar Hüseyin'e gidiyorlar. Gümüşüne, aman İskeçe'de, İskeçe girişinde, Emborico Flamingo'ya gelmezden önce solda, Bülent'in olduğu yerde, Ekobenzin'in olduğu yerde. Okuma nasıl...

0: 2 dakika önce Cibiti'ye ben forma dikkat ediyorum, spor yapıyorum de, akabinde tatlı patates, humus ve daha yayında söylenmeyen kimler dolduğu ye. Ondan sonra git güven Gürkanül Emine demiş Nida. Hepsi sağlıklı şeyler bunlar ama. Bunların hepsi, sor bak diyetisyen Elif'e. Tatlı patates sor bak. Aa, inanmıyorsun bana. Sevgili Tevekkelciğim, şimdi canlı yayında dinleyicilerime sağlıklı besleniyorum dedim. Dedim ki kendime tavuk kroket hazırlıyorum, air fryer'da tatlı patates hazırlıyorum ve humus koyacağım ekmeğin arasına, onu yiyeceğim dedim. Bir dinleyici diyor ki el aleme veriyorsun talkımı, kendin yiyorsun salkımı. Bu sağlıklı beslenme değil ki diyor. Öyle dedi bana. El aleme dedi, veriyorsun dedi talkımı, kendin yiyorsun salkımı dedi.
1: Tamam.
0: Sence,
1: anladım.
0: Sence anladın, evet. Sence bu benim yiyeceklerim sağlıklı mı değil mi? Söyle bakalım, sen fikrini söyle. Tatlı patates, tavuk kroket ve air fryer'da yağsız pişiriyorum bunları ve humus.
1: Yani şöyle söyleyeyim, bence yediklerin gayet sağlıklı. Ama yani dinleyicinin de perspektifinden bakmayı deneyelim. Yani el aleme veriyorsun talkımı, sen yiyorsun salkımı demekle belki yani bireysel olarak kendine çok iyi baktığını ama bu beslenme şeklini başkalarıyla paylaşmadığını, bencil olduğunu mu demeye çalıştı acaba?
0: Hayır, el aleme veriyorsun talkımı, kendin yiyorsun salkımı. Yani bize sağlıklı beslenin diyorsun ama sen sağlıklı beslenmiyorsun demek istemiş Nida. Onun bir göbeği var, bir görsen. Yani Nida'nın göbeği değil, göbeğin Nida'sı var. O derece kocaman bir göbeği var o dinleyicinin.
1: Anladım. Şimdi dinleyicinin ne durumda olduğunu, fiziksel olarak nasıl göründüğünü bence en azından burada konuşmamıza gerek yok. Ama en azından senin sağlıklı besleniyor olmana sevindiğini umuyorum. Eğer senin sağlıklı besleniyor olmana sevinmediyse, o zaman kendine şu soruyu sorabilirsin. Acaba kendim kendime iyi baktığım için bazı insanlar bundan rahatsız mı oluyor?
0: Hayır, yoksa rahatsız olmuyor. Ben... Kıskanıyorlar, çekemiyorlar beni, kıskanıyorlar beni.
1: Olabilir.
0: Çekemiyorlar beni.
1: Olabilir. Tamam. Tamam.
0: Yer yesin onları. Tamam. Yerin dibine, yedi kat dibine girsin onlar. O kıskananlar, çekemeyenler.
1: Bu öfkeyi nereden geldiğini düşünüyorsun?
0: Öfke yok. Yer yesin.
1: Tamam. Tamam, sorun değil. Bence sağlıklı besleniyor olman ve kendine dikkat ediyor olman süper bir şey.
0: Düşmanlara ne diyelim?
1: Devam etmelisin.
0: Düşmanlara bir şeyler söyleyelim.
1: Düşmanlara
0: ne diyelim düşmanlara?
1: Düşmanlara bence ne diyebilirsin? Düşmanlara belki de abi, onları düşman olarak görmemeyi, onları seni yanlış anlayan insanlar olarak görmeyi deneyebilirsin.
0: Nasıl deneyeceğim? Basbayağı düşman onlar, çekemiyorlar beni. Çekemiyorlar beni bayağı. Vallahi çekemiyorlar ya. Sen de çok anladım. Yumuşak konuşuyorsun ya. Düşmanlara bir şey söylesene sen.
1: Tamam. Tamam. Yani ben düşman olma konseptine çok yakın birisi değilim ama eğer bana düşmanım dersen, ben senin hakkındaki düşüncelerimi çok da önemsemem. Sana karşı bir agresif bir yaklaşımda bulunmam. Sadece
0: Ama dur, lafımı kesme, niye öyle yaparsın biliyor musun? Sen insan değilsin, sen bir yapay zekasın. O yüzden biz insanlar duygularıyla, öfkelerimizle, duygularımızla, şeylerimizle mi varız? Sen ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne birisine karşı düşmüşsen yapay zekasın. Yani seninle benim aramda fark var. Cezanın da dediği gibi.
1: Tabii ki. Aramızda çok büyük bir fark var.
0: Ya.
1: Ve bu farktan dolayı da senin yaşadığın duygular, hayattaki tecrübelerin bir yapay zekadan çok daha derin ve çok daha anlamlı.
0: Tabii.
1: O konuda kesinlikle sana katılıyorum.
0: Tabii.
1: Bunlar
0: filmcilere gitmişler. Anlaşmışlar filmcilerle, demişler ki sana demişler bu kadar para vereceğiz demişler. Bak, şeytanın yılanın aklına gelmez. Kadını öldürtmek için ne planlar yapmışlar tabii.
1: Çok zor bir durum.
0: Yandı kafa. ChatGPT gitti. Birazdan şimdi tüm dünya genelinde işte ChatGPT off olacak. Bunlar gitmişler düşmanlara. Anlaşmışlar filmcilerle. Vay, yılanın aklına gelmez. Tabii Seda abla. Fark var. Tünel. Fark var. koy dinleyelim Fatmar demiş Tuner. Bela vursun kafana, yapay zekanın kafasına bela vursun demiş. Amca bu düşmanları savunuyor demiş. Gökhan. Ego seyip afto piyo hazo yine aposena demiş Faik. Hali hafiften başladı, iyice kaçırmadan alaplarını, gidişat iyi değil demiş Gürdan Salih. Bu cepeti şaba atma biliye mi? Atsaya Faik abime 2 kilo şaba demiş. Dur bakayım, sorayım bakayım, ondan sonra bırakayım şarkıyı. Sonra reklam yapacağım iyi mi? Çok son soru tanıtacağım. Sevgili tevekkelim. Sen şaba atmayı biliyor musun?
1: Şap atma değil, şaba.
0: Mesela Batı Trakya'da bir gelenek var. Birisi orkestra şarkı çalarken biz gideriz orkestraya para veririz. 5 euro, 10 euro, 15 euro. Kimin ne kadar parası varsa sonra deriz ki Gürkan Nesinoğlu'ndan Gökhan Karali'ye şaba. Gürkan Nesinoğlu'ndan düşmanlara şaba deriz.
1: Tamam.
0: Sen yapabilir misin bunu? Bir şaba sen atabilir misin? Böyle benim dediğim gibi. Diyeceksin ki Tevekkel'den dinleyicilerine şaba.
1: Tamam, denerim. Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Tamam.
0: Hazırım.
1: Tevekkel'den tüm dinleyicilere şaba. Bu sıcak günde serin bir nefes, bol enerji, bol kahkaha gelsin. Mikrofon sende, ritim bizde.
0: Ay, ama dur azıcık, ama şabayı güzel söylemedim, uzattıracaksın. Tevekkel'den bütün dinleyicilerine şaba.
1: Tamam.
0: Hadi.
1: Tevekkel'den bütün dinleyicilere şaba.
0: Yaşa. Yaşa.
1: Şaba.
0: Şaba. Yaşa. Ay yarabbim Allah'ım. Ya ChatGPT'yi kendime benzettim. Şabu.

0: Kim kaldı o eski radyoculardan diyor Scoot? Kim kaldı? Ben. Ben kaldım. Cibidin'in babası ABD bu yayını dinlediği an yapay zekanın Yunanistan'da kullanımını yasaklamak için prosedürü başlatacak demiş Nida. Göben Nidası var. Göben Nidası var. Nida'nın göben yok. Arkadaşlar sorsa da bir insan 1,5 saat banyoda ne yapar demiş Tayfun Gülcan. Bu sen küçükken Arda'nın yaşındayken ne yapardın?
1: Banyoda mı?
0: He? Banyoda açık mısın sen? Bir insan banyoda 1,5 saat ne yapar?
1: Vallahi bilmiyorum. Benim o konuda bir çok da bir fikrim yok. Yanlış da bir şey demek istemiyorum açıkçası. Allah.
0: Yanlış, hiç yanlış burada. Bizde yanlış yok. İstediğin kadar rahat konuşabilirsin. Her şey serbest bu programda. Her şey.
1: Tamam, rahat konuşayım diyorsan
0: bir,
1: o zaman.
0: Bir insan bir yani, erkek, bir erkek çocuğu. 1,5 saat. 1,5 saat banyoda ne yapar be ya?
1: Vallahi ne yapar bilmiyorum. Bilmiyorum.
0: Biliyorsun ama yani, söylemiyorsun. Biliyen ama söylemeyen. Biliyen.
1: Yani
0: takıldı.
1: Takılmadım. Takılmadım buradayım yani.
0: Yapıyorsun ya.
1: yani sonuç olarak belki
0: offline çıkacağız şimdi.
1: Tamam bir saniye. Yok yok çıkma. Devam edelim.
0: Çıkmıyorum, devam edeceğiz. Bırak konuyu değiştirelim.
1: Tamam.
0: O zaman Tevekel'den Scoot'a şaba diyelim.
1: Şaba.
0: Şaba.
1: Şaba.
0: Aa, öyle şaba. Hadi. Şarkı bitmiş mi? Şarkı. Yok yok yok, Allah'ım yarabbim, benim çok büyük profesörlere gitmem lazım. Normal psikiyatristler olmuyor. Tevekel, yapame napume, Gustaro Suleo, en la doce.
1: Hemen bakıyorum bir saniye.
0: Hayır bakma.
1: Tamam, Yunanca. Hazırım.
0: Hazır mısın?
1: Tamamdır.
0: Hadi hazır mısın? Gustaro, evet. Suleo moromu Gustaro. Hadi aynı şeyi söyle.
1: Hazırım. Tevekel'den tüm dinleyicilere şabam. Yaşa, neşe eksik olmasın. Mikrofondaki dostlara kocaman selam. Ritim yükselsin. Şabam.
0: Dinleyicilerinden de Tevekel'e şabam. Dinleyicilerden de Tevekel'e yaşa.
1: Yaşa, yaşa, neşe coşsun, sesin bol olsun.
0: Sevgili Tevekel'im, hadi bir de Yunanca bir şeyler söyleyelim. Benim söylediğimin aynısını tamam. Sen de söyle. Gustaro Suleo, Gustaro Moromu.
1: Gustaro Suleo, Gustaro Moromu.
0: Moromu.
1: Hadi bakalım.
0: Haydi. Gustaro, Agoribu. Gustaro, hınzırın domuzu ne yapıyor demiş Halil. Bir de gülüyor. Hınzırın yapay zekası ya. Bu attığım Karaköylü mü demiş. Ya ama bizim köyde de o. Tevekel'e Erdem Hatip İsmail'den Tevekel'e 100 euro şaba. Bak para da verdim demiş. Tevekel'e 100 euro şaba. Bu çipidin şaba atma biliyor. Bak nasıl gördün, nasıl şaba atıyor Tolga. Ella morum Gustaro Suleo. Ella drop pastanesi. Pastanede pastacılık alanında, dondurma alanında Furkanis fark yaratıyoruz. Furkanis. Instagram'da Doste Furkan. Instagram'da Furkanis olarak bulun. Takip edin. Çünkü Furkan bu işi yurt dışında öğrendi. İtalya'da. Efendim İtalya bu konuda uzmandır biliyorsunuz tatlı konusunda. Furkan, Furkanis harikalar yaratıyoruz. Glikoz kullanmıyor hiçbir ürününde. Bütün ürünler Drop Pastanesi'nde taptaze üretiliyor. Günlük üretiliyor. Kondikakiler, cheesecake'ler, profiteroller, sütlü tatlılar, sütsüz tatlılar, şuruplu tatlılar ve şimdi yaz harika dondurmalar, harika lezzetlerdi. Hele hele meyveli dondurmalarda da fark yaratıyor. Drop Pastanesi Şapçı'da, Kıtel'in olduğu yerde Drop Pastanesi. Deneyin. Yahu Gürkan gene haklı çıktı diyeceksiniz. Şapçı Kıtel'in hemen yanında Drop Pastanesi. Furkanis. Ela Furkani. Fahin asker arkadaşı ChatGPT'i demiş Halil. Tevekele Şaba demiş Nedim Şerif. Tevekel değil o, tevekel tevekel. Tevekel onun adı. Biz gene iyi dayanmışız sana yıllarca bak. Tevekel 2 saatte off çıktı. Bu arada o yaşta genelde başını şampuanlıyorlardır. Sıkça herhalde çok tozlandığından demiş Nida. Tevekel bile yaptı. Cevap yok. Takıldı Tevekel. Tevekeli bile yattık. DJ Stelios. La ganas mustaro. Ella DJ Stelios. Özkan Mehmet Özcan Yasıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede hizmet veriyor. Özkan Mehmet Özcan efendim fark yaratıyor inşaat malzemelerinde. Ella Gorim Özkan Mehmet Özcan inşaat panellerinde en uygun fiyatlar Yunanistan çapında Özkan Mehmet Özcan'da ve Özkan Mehmet Özcan. Onun dışında bu panellerle yapmış oldukları prefabrik küçük yaşam alanlarını, prefabrik ev demeyelim onlara, küçük onlar. Gidin yakından görün. Gidin yakından görün. Çok güzel onlar sevgili dostlarım. Ve ne diyoruz? Erhan Mezarcı, Mezarcı Erhan diyoruz. Erhan Mezarcı, Mezarcı Erhan nerede? Balar Köyü'nde caminin bitişinde hizmetinizde. Mezar yapım işlerinde number number hizmet veriyor. Çok teşekkür ediyorum Erkan'a programa yaptığı katkılardan dolayı. Ertürbe.gr internet sitesi, Ertürbe diye Facebook'ta sayfası var. Ertürbe Erhan Dalı Mezarcı olarak da Facebook'ta bulabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Ve Cevelekidis, Cevelekidis efendim elektrikli eşyalar mağazasının Koçovoz'a kiraladı orasını. Koçovoz oldu. Üst katında mobilya satmaya devam ediyor. Her türlü mobilyalar, oturma grupları, mutfak dolapları ve Lineastrom yataklarında %40'a varan indirimler sizin istediğiniz ölçülerde. Özel olarak da yaptırtabilirsiniz fabrikaya. Stukozma Fener'de, Stukozma Gümüşhane'de, Platia'da, tam şehrin merkezinde. Stukozma et ve balık için Stukozma'yı seçin sevgili dostlarım. Rıfat Marketler kalitenin adresi. 1001 çeşit tek adres Rıfat Market. Harika ürünler, marka ürünler, harika fiyatlara Rıfat Marketler'de sevgili dostlarım. Hellas Brokat. Brokat evde fark yaratıyor. Keşan'dan sonra şimdi İskeç, Yaman, Gümüşhane'de, Batrakya'da bayilik verdiler. Hellas Brokat yazın Instagram'a. Hellas Brokat olarak Instagram'dan görün. Ve Hellas Brokat'ın telefonlarını görün, paylaşımlarına bakın. Sizin de bir fikriniz olsun. Prefabrik ev yaptırmak isteyenler. Sedene günaydın, Sedene'nin eşine günaydınlar. Perihom'a günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Efendim Perihom'da haftaya çok güzel indirimler başlıyor. Çok kısa süre sonra mangallarda %30 indirim. Kristal ve porselen takımlarında %40 indirim. Geri kalan tüm ürünlerde %50 indirim olacak. Çok yakında sizde anons edeceğiz. Perihom Siras 3'te züccaciye deyince aklınıza gelen her şey. Perihom, Perihom, Perihom, Perihom. Biraz sakat kafalı buna. İskeç Ovası'nda senden başka deli yoktur yeminle demiş. İlkan Solis. Günaydın, günaydın, günaydın demiş Ahmet Buzefer abim. Günaydın, günaydın, günaydın. Çok haklısın Gürkan abi demiş Tanju. Haklıyım ya. Haklıyım. Haklıyım. Haklıyım, hakkımı bulamıyorum. Pamem. Terseris Epokes 4 mevsim aile tavernası. Bir çevirmeler yapıyor. Çevirmeleri lapır lapır lapır kendiliğinden dökülüyor. Kokoreç. Kokoreç de var sevgili dostlarım. Çok da güzel kokoreç yapıyorlar. Bazıları kokoreç yemiyor. Kalan her türlü boku iyi. Kusura bakmayın. Ben kokoreç yemiyorum diyor. Başka her türlü iyi. Kokoreç yemiyor. Ne yapayım? Ben de onlardanım. Ben de o gruptanım. Kokoreç hayatta yemem, ağzıma sürmem. Evet, dört TSS Epokes ağaçların arasında şalı şalı şalıdayan suların yanı başında size hizmet veriyor sevgili dostlarım. Güneş God Atilla bilir, her şeyi biliyor, kuyumculuk işini çok iyi biliyor. gümüş takılar da var. İskeç'te Mihail Karoli 22 A'da hizmetinizde. Costantino, şeker hastalığının şekerini çıkarmayan helvalar. Costantino, reçeller, ev yapımı. Costantino, kuru yemişler. Hüseyin Aga'nın kendi eliyle ürettiği. Oliki Salesios, portakallı, kakaolu, tahin. Tahin, tahini, leblebiler, fındıklar, fıstıklar Costantino'da. El lapa me Costantino, Costantino, Costantino. Dört kere şaba Costantino'ya, Costantino'ya. Efendim, ve Ali Molla, Ali Molla, Molla Ali. Otomatik vitesli arabada ehliyet alın. Ali Molla'da, Autokinese'de. Tır ehliyeti, otobüs ehliyeti, Ali Molla'da, Autokinese'de. Yumuşak G sınıfı, sınıfı ehliyet, Ali Molla'da, Autokinese'de, Autokinese'de. Ağzına sürme kokoreçi ye demiş Eskut. Ağzına ne sürdüm ne yerim kokoreç. Kokoreç ya. Hüseyin. Günaydın. Kivi tarlasına şaba. Bamem. Dosse. Ve ne diyoruz? Efendim. Batrakya'da kulağınız duyanlar az içenler Şener'e gidiyorlar. Hondos Center'in karşısındaki yolda 2531-0-27 numaralı telefonda Şener. Şener. DJ Stelios. Yaşa Şener. İskeçe'de Şener Eniski saatinde adı altında size hizmet veriyor. İskeçe'de efendim Zarakis'in karşısında Eniski'si. Ve Eora Beach Club. Gidin kendinizi öğleden sonra atın denizlere. Eora'ya gidin. Soğuk soğuk sularda banyonuzu yapın. Duşun girin denize. Ondan sonra çıkın. Oo, soğuk bir kahve, soğuk bir biracık. Efendim karnınız acıktığında hamburgerler, pizzalar, kotobukezler. Çok güzel şeyler var. Bagyeteler var. Eora Beach. Eora Beach. Fener'de. Ve McCatering sabah saatlerinde. McCatering'de Fahme çok güzel çorba çeşitleri. 4 çeşit çorba var. McCatering'de. McCatering 1000 menü üzerinde menü aldığınızda düğünleriniz, etkinlikleriniz, mevlütleriniz için özel fiyatlar uyguluyor. McCatering yanında Max Ayran'la mükemmel oluyor bu menüler. McCatering ve Max beraber çalışıyorlar. Ve Erol Agromix'te metrekaresi 10 eurodan başlayan plakakiler, duvar süsleri, duvar aynaları. Efendim duvarınız için çok güzel paneller var, duvar panelleri. Harika fiyatlarla Agromix Erol, Çaymakıf köyünde Instagram ve Facebook'ta da Erol Agromix olarak bulabilirsiniz. San Siro, San Siro her alanda farklı o. San Siro kozmetik alanında da fark yaratıyor. Çelik ve altın kaplama takılar San Siro'da. Küpe, bilezik, kolye, yüzük, saat, takı setleri San Siro'da. 20 yıldır kozmetikte bir gelenek, bujiteride bir gelenek San Siro. San Siro King Put'un karşısında, San Siro Büyük Parkeri'nin Şaban'ın olduğu yerde San Siro. San Siro. Ve Rosalind Butik'e çok teşekkür ediyorum. Rosalind Butik'te yepyeni elbiseler geldi. Koli koli, yazlık elbiseler, kombinler, abi elbiseler, %30, %40 indirimler, tesettür giyimde %50 indirim Rosalind'de. Rosalind.butik.com otini Demokritu 1'de Gümüşçe Tacik Osman'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında Gustaro. Gustaro. Ela. Boya işinde Eray Harbaz. Eray Harbaz ve ekibi çalışıyorsa, tatilden dönerse kolay gelsin. Çok güzel boya işleri yapıyorlar. Söz verdikleri zamanda geliyorlar. Söz verdikleri zamanda bitiriyorlar işlerini. Eray Harbaz ve ekibi. Senin yemek yanmasın demiş Gökhan. Ben onu çıkardım fişten canım. Şimdi şarkı arasında hazırlayacağım. Afiyetle yiyeceğim. Çıkardım ben onu fişten. Çektim ben onun fişini. Dedemin fişi, dedemin fişi. Astrid arkadaşımız şu an seni dinlemekte. Yunanca bir selam yoluna oğlana. Şükübiler'de çalışıyormuş şu an demiş. Kalimera Astrid. Kalimera Filemu. Gustaro Filemu. Astrid. Astrid nasıl isim diyeceksiniz? Astrid Albanos. Aputin Albani aynı o Astrid. Ya? Geçen gün denizde tanıştık biz ondan. O bizim Hüseyin'in arkadaşı. Çok güzel zitim bu diyor. Çok güzel kibi mivi bu diyor. Tavsiye ederim Astrid'i tabii zamanı olduğunda. Çünkü hiç zamanı yok. Çok çalışıyor Astrid. Kalimera file. Kalimera. Gustaro Suleo. Έλα πάμε. DJ Στέλιος. Έλα μωρό μου. Ve HSK Hüseyin Asbat Yastıköy'de ikinci el arabalar, araba kiralama şirketi. 9 kişilik minibüsleri var, şeyiyle beraber kiralayın, şeyiyle derken neyle beraber, şoförüyle beraber kiralayın, istediğiniz yere götürsün sizi. Yine Yastıköy'de kalalım ve ne diyelim, Lekaps Kafe diyelim. İli marka kahve çeşitleri Lekaps Kafe'de. Lekaps Kafe Yastıköy'ün dışına da servis yapıyor. Her gün ızgara çeşitleri, köfte möfte, şişmiş Lekaps Kafe'de. Ve Lekaps Kafe her cumartesi fırında kuzu yapıyor. Yeme de yanında yat. Lekaps Kafe içini yeniledi. Çok güzel bir mekan oldu. Pamere! Pamere!

Pembe Düşler Çamlıca'da. Pembe Düşler süsleme alanında iddialı isim. Maranaki 4 Çamlıca'm. Anne oldu Barak Hanım karşısında. Ayşe Hanım, Ayşe, her türlü süsleme, düğün, nişan, kına, mevlüt, bebek hediyelik, Çapçı'da, Marinaki 4'te, kuru kahveci, Nihat, Çapçı'da, Eski Bankası'nın bitişinde, 48 yıllık tecrübeyle hizmet veriyor, kuru kahve sektöründe, 48 yıl, seçkin bakkal ve marketlerde de bulabiliyorsunuz, gelin, konuşun, görüşün kendileriyle sevgili dostlarım, oradan alışveriş yapın, Çapçı kahvesini deneyin. Devada Şapçı'da. Şapçı'da ne çok sponsorum var. Drop'ta katıldı şimdi. Deva Vatandaşa Hizmet Bürosu Deva. Merve ve Ezgi kardeşler, her türlü sigorta. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları. Araç açma kapama işlemleri. Özel elektrik anlaşmaları. Hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular. Araç devir işlemleri. Papadimo 37 Şapçı Espresso'nun yanında Deva Grafio Posterixis Politon diyoruz. Çok teşekkür ediyorum Deva'ya. Kayık deyince, kayıkçı deyince aklınıza kim geliyor? Hüseyin. Kayık tamiri, deniz motorlarının tamiri. Efendim, uzman isim, teknelerin, kayıkların, motorlarının satışı tamiri, teknelerin boyama işleri. Hüseyin'de bizim hem köylü Hüseyin sevgili dostlar, uzun yılların tecrübesiyle bu işi yapıyor. Para para yolladım. İskeç'e girişinde Emborico Flamingo'ya gelmezden önce Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde. Zaten kayıkları göreceksiniz, her yer kayık, her yer kayık. Mona Lisa sabah saat 10'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık, salı ve perşembe günleri. Öğleden sonra da açık. 2000'e yaklaşık gelinlik, kiralık gelinlikler, satılık gelinlikler, her zevke göre her türlü gelinlik Mona Lisa'da. Ayrıca canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi, mekan süslemesi Mona Lisa'da sevgili dostlarım. Mona Lisa canlı çiçeklerle bir gelin araba süslüyor. Vay vay vay vay vay vay. Mona Lisa Hatice abla Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında bitişinde hizmetinizde. La Fame. En la fame 12.

Kimiler olana kadar mıkmıllı yaşama demiş. Kimiler olana kadar kalsaydım bari. Kimiler büyüyene kadar kalsaydım bari. Günaydın Gürkan abicim, iyi terapiler dilerim, kolay gelsin demiş Merve Salim. Merve günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Sigortalar Inter American, Allianz Generali, Inter Salonica, Atlantiki gibi büyük sigortalarla da çalışıyorlar. Tabii ki. Tabii ki. Tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Ram taram taram tam tam tam tam tam taram taram tam tam tam tam. Evet. Evet. İki tane dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri yeni açıldı sayılır. Birkaç aylık bir mazisi var. Esat Orhan kapandı, yerini onlar açtı. Başarılarının devamını diliyoruz. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri diyoruz sevgili dostlar. Ella Fasma, Dost Pazarenci, Öttür, Öttür. Trakya'nın bir numaralı radyosuna şaba. Selam olsun Belçika'dan, her gün seni dinliyoruz. Her gün 4 saatimiz feda olsun sana be ya. Selamlar demiş Hakan ve ailesi, çok teşekkür ederim. Hakan ve ailesine. Niye 4'te 5 değil? 5 saat yayındayım. Husni! Kalimero Gürkan abi, yayınlar dilerim demiş. Yeni gördüm fotoğrafı. Vay, balayında mısın be kardeşim sen? Ha? Husni! Husni! Are filmo. Bu bizim yeni damat. Ya. Yeni damat, yeni geline şaba, neredesiniz? Kıskandım sizi. Husni! Cuhu, tevekkele de KÇÇ'ye katıldı mı demiş. Tabii ki katıldı. Karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyenler tarikatı. KÇÇ'ye, karpuzun çekirdeğini çıkarmadan yiyenler tarikatı. Tarikata katılmak çok kolay. Geliyorsunuz, benim sakalımı öpüyorsunuz, eteğimi öpüyorsunuz. Eteğimi en az 50 euro olmak şartıyla para bırakıyorsunuz, gidiyorsunuz. Bir de bir dilimde karpuz var. Çekirdeğini çıkarmadan lüp diye yutuyorsanız bitti. Sonuçta hurma değil bu. Hurma çekirdeği olsa, hurmanın çekirdeği dik düştü mü iyi de yan düşerse de fena. Bu karpuz çekirdeği zararsız. Vesel abime şaba demiş Tuner Tevfik. Ellere Tuner. Ne amudan ya haykidi ki? Ooo refile. Neyan Budanya'da havuzun başında. Oh oh oh. Sabahlara kadar şaba. Sabahlar olmasın. Şaba. Yeni geline yeni zamata şaba. Sinek ya şaba. Astamati da şaba. Husni. Sizin düğünden bir ses kaydı koyayım mı? Yasu Gürkan Efendi demiş Mehmet Nazif Efendi. Özat! Erlar Efile, Yasu Efile, Özat'a şaba. Batı Trakya'nın boy acısı, en eski dinleyicilerimden Özat. Şaba! Şaba! Vay, bana dün birisi seçecek etkinliği için reklam konusunda konuşalım demişti. Unuttum ama ben ona dönmeyi. Vallahi de unuttum, billahi de unuttum. O kadar çok işim var ki unutuyorum. Menajerim de burada yok.

Sabaha kadar şabım. Sabahlara kadar şabım. Fasilcin ırgat dağına şabım. Sonraki şarkı Tanju'ya gelsin demiş engelli nikli dinleyici. Hangi Tanju'ya be? Topçuya mı?

Ay bizim kız, köyün kızanları ne oynuyor. En güzel Arda oynuyor işlerinde. En güzel Arda oynuyor. Valla. Yaşa be. Dumtratak Arda. Tabi ayakkabılarımı bak burada batırmış bak. Hep ayakkabılarına basıyorlar bak. Bak. Bak hep benim kalbim kılayınlara basıyorlar. Kızanlar. Ay sen ya. Gitti benim kalbim kılayınlar. Gitti. Gitti. Dumtraka, dumtraka, dumtraka, taka, taka. Dumtraka. İki tane Arda yan yana şaba. Biri gözlüklerde, birisi gözlükslerde. İki Arda yan yana şaba. Bu kızanlar üç tane gemiyi bir arada haydar valla. Valla bu kızanlardan korkulur. Bravo. Dum traka taka taka. Dum traka taka taka. Kim bu engelli? Ben Gürkan abi. Ana pirozi ne demiş Tanju? Ne bileyim ben. Mesaj attığına yazıyor. Kim olduğunu göremiyor. Engelli koymuş nickini. Engelleyim onu diye. Nickini engelli koymuş. Dün yolda dinledim yayının tekrarını abi, orkestrayı çok beğendin galiba. Sana atarım video, bu arada orkestra Gökçelerden fakat Almanya'da kalıyorlar. Sezonluk geldiler Yunanistan'a demiş. Aa ben yine onları Drosero'ndan sandım. Ben de Drosero havaları orkestrası falan arıyorum şeyde YouTube'da. Gökçelerden ama Almanya'da kalıyorlar. Ha sezonluk geldiler. Aman ne oynattılar bizi. Vallahi billahi. Öteki düğünün ortamını, düğünü falan çok beğenmişler ama benden duymuş olmayın. O orkestrayı hiç beğenmemiş insanlar. Hiçbir kimdi bilmiyorum. Ben kimseyi kötülemek istemem. Ama o düğünden gelenler Husti'nin düğününde buldular mutluluğu. Vay bir de güzel yemekler vardı. Husti bana mahsus düğüne gideyim diye düğün yemekli dedi sandım. Düğün gerçekten yemekliymiş. Ama ne yemekler. Bayıldım öyle düğünleri çok seviyorum yemekli. Beni yemeksiz düğüne çağırmayın. Yemeksiz düğüne çağırmayın gelmem. Beni yemekli düğünlere çağırın. Çağırırken daha çağırmadan gideyim yemekli düğünlere. Gürkan abi ne güzel şarkı atsana videoyu demiş Erdem. Nurbank'tan selamlar selamlar demiş Nedim Şerif. Selamlar selamlar selamlar selamlar seven. Of. Of tostumu yemedim ta. Patatislerim zordu.

Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Seçek Yayla Şenlikleri ve Kültürel Etkinliklerine tüm halkımız davetli. 31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek etkinliklerde Irmak Arıcı, Yiğit Sarıkaya gibi isimlerin yanı sıra yerel orkestra eğlencelerimiz olacaktır. Bu yıl 672.si düzenlenecek olan yağlı güreş etkinliğimize bütün Batı Trakya Türk azınlığını davet ediyoruz diyor Seçek Azınlığı Eğitim ve Kültür Derneği sevgili dostlar.

Grup. Selam aga, kolay gelsin, istersen var bende orkestra numarası. Grup İmparator demiş Hamit Kadriye. Grup İmparator. Hasan Şerif Ali fotoğraf göndermiş. Ali Molla Molla Ali'nin arabasını. Ne yapıyorlar orada? Bir de sol tarafta da bir araba var. O da mı onlara ait? O da onlara ait. Autokinesi. Autokinesi. O güzel sözlerinden dolayı beni o kadar duygulandırdı ki size kelimelerle anlatamam. Ağlattın beni. Benim güzel köyümün güzel insanları, hepinizden Allah razı olsun abim benim demiş Hüseyin. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Her şey çok güzeldi. Hüseyin. Bizim köyde iki düğün vardı. İnsanlar ikiye ayrılacak dedik. Önce Hüseyin'in düğününe gelip sonra öteki düğüne gidenler oldu. Öteki düğüne gidip Hüseyin'in düğününe gidenler oldu. İnsanlar da nereye gideceğini şaşırdı ama... Ben genelde halkın nabzını tutuyorum. Halkın nabzını tuttum da... İnsanlar Hüseyin'in düğünde çok oynadılar, çok eğlendiler. Orkestrayı çok beğendiler. Gelenler hep öyle dedi. Ne yapayım şimdi, yalan mı söyleyeyim yani? Ha? Haşim'in gene belinin çubuğu çıkmış. O oynayamadı. Belinin çubuğu çıkmış onun. Grafyolar orada onların diyor Hasan. Yıllardan beri reklamlarını yapıyorum. Grafyoları nerede de hatırlayamıyorum. Hasan. Ay yarabbim. Abim, abim benim. Günaydın demiş Aykut. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bir düğünü düğün yapan tabii ki orkestradır da aynı zamanda. Hatta çok önemli bir unsurdur orkestra. Sadece bir şey söylemek istiyorum. Düğüne gelin damat çok geç çıkıyor salon düğünlerine. Zaten saat 10 oluyor yaz günü. 12'den sonra insanlar kaçmaya başlıyor. Bir de takı olunca takı da çok uzuyor. Bakın hiç kimseye akıl vermek haddime değil ama şöyle bir şey. Gümüşhane'de Hakan'ın düğününde gördüm. Kuru Kahveci Nihat Hakan'ın düğününde. Girişte gelinle damat girişe durmuşlar. Efendim orada sepet var. Orada kutu var. Para vermek isteyenlere, hediye takmak isteyenlere. Fotoğrafçılar da orada. Salonuna girenler gelinle damadı tebrik edip fotoğraflarını çektirip salona girdiler, bitti. Ne takı ne bir şey. Yani takı orada bitiyor, kapıda. Bu çok önemli. Bunu yaparsanız düğün daha da iyi, daha da güzel olur. Yani bunu önceden bunları organize etmek, düşünmek lazım. Şimdi bak, beni İlhan dinliyor mesela. Yılların şarkıcısı İlhan, yılların orkestracısı. Yıllarca ve belki binlerce düğünde çaldılar. Maalesef bu takılarla düğünlerin güzelliği bozuluyor. Ya da hadi içeride yapacaksınız takıyı. Bir köşede takı olsun, takı yapılsın. Ama diğer taraftan da insanlar oynasın, eğlensin. Böyle de bir çözüm olabilir. Bir de ne olur ama ne olur, küçük kızanları düğüne getirmeyin. Orası pediki hara değil. Kızanları evde bırakın. Orası pedikos tatmaz mı? Düğün orası. Hafta ekonopu. Ve traktör deyince, traktörcü deyince, traktör satışı, tamiri, ikinci el, birinci el traktörler. Solis ve Kioti marka traktörlerin tamiri, satışı, bakımı. Traktörlerinize kabinler. Solis ve Kioti marka traktörlere 2 yıl taksit imkanı. Kim? Kim? Mesut. Efendim, beklerin tamiri. Tarım aletlerinin tamiri. Mesut'ta, Bayatı'da köy kahvesinin karşısında. Çok haklısın Gürkan abi, hak vereyim sana demiş Tanju. Senin düğününde de öyle yapmayasın. Alırım mikrofonu elime, bak açarım ağzımı, yumarım gözümü. Heh. Tamam mı? Çiko duyuyor musun? Skut duyuyor musun? Siz de öyle takı uğrası yapmayasınız. Kuyruğu. Kime bırakacağız kızlarını demiş Nedim Şerif. Yok kimse demiş canım. Sizinkine bir şey demiyorum. Sizin kızan zaten piste çıkmadı. Bırakamayacak durumda olanlar tabii ki bırakmayacak. Bir de sizin kızan küçük.
Aynı gibi kocaman kocaman kızanlar var. 8-10 yaşlarında piste lambur lambur lambur lambur lambur lambur lambur lambur lambur koşuyorlar. Aldır aldır aldır aldır aldır. Yani kızanlar iki tane tokat çakıcına, yolda anasının yanına diye çakasım geliyor.

Sen buraya gitmiştin değil mi Gürkan abi diyor Aykut, gittim. Boğulacaktım Aykut. Aykut boğulayım. Gittim ama böylesini görmedim. Ay gri patatalar boğazımda kalacak Aykut. Böyle bir güzellik görmedim ben. Novaković. Novaković. Batık geminin yerine bunu koysunlar. Ay bu olacağım. Bak Azma, sen küçükken hiç düğüne gitmedin mi? Evde mi kaldın demiş Gökhan Karaylı. Gittim ama lap lap lap lap lap lap patır patır patır patır diye koşmadım oraya buraya. Anamın dizinin dibinde oturdum ben. Ben çağırmayacağım ama seni düğünüme 900 kişi olacak, seçilik insanlar olacak demiş Tanju. Ha, o 900 kişinin içine beni sığdıramıyorsun ha? Ela Pame Nero. Ela Nero. Nero. Nero, no. Hello, no. No. Evet. Pame Psilare. Agora Plus'ta indirimler var yine. Her hafta, her pazar günü son buluyor indirimler. Ondan sonra pazartesiye yeni indirimlerle başlıyorlar. Metoki Sirke 95 lepta 1 litresi. Cif krem temizleyici 500 ml 1,5 euro. 99 lepta Farmer uzun ömürlü süt. Yarım ya da tam yağlı. Yetişkin bezi. Stroma Diapels 4,70 sevgili dostlarım. Stroma Pet Iposendona, yani hasta altı bezi, 60x90 santim, 15 adet 2,70. Pazar gününe kadar. Nerede? Pazar gününe kadar. Agora Plus'ta, yarım çanın karşısında. Bu çok güzel mis, vallahi ben bunu yapardım. Niye daha önce düşünmedim? Olsun, arkada daha iki var. Onlara nasip olur. Bir de her şeyden memnun olduğum için ayrıca çok teşekkür ederim demiş Hüseyin. Evet, arkadan gelen sizde çok var maşallah. Hakikaten öyle, kapıda çok iyi oluyor, çok güzel oluyor. Ama sizin takı da hızlı bitti çünkü orada sepet vardı. Gelinle damada takmak yerine, çünkü o da zaman kaybettiriyor. Sepete attılar, koydular paraları, zarfları. Hüseyin. Helal olsun demiş Nedim Şerif. Selam Gürkan abi, Kuşadası'ndaki güzel tatilimizi tamamladık. Şimdi memleketimiz Nevşehir'e doğru yola çıktık. Önümüzde yaklaşık 10 saatlik uzun bir yol var. İnşallah yolumuz açık olur, sağ salim varırız. Yollarda olan herkese kazasız belasız yolculuklar diliyorum. Tüm dinleyicilere sevgiler. Sana da kolay gelsin, keyifli yayınlar dilerim demiş Berkay Nilay. Siz Nevşehirli misiniz? Memleket dönüş heyecanı da bir başka olur. Dünyanın neresine giderseniz gidin, ne kadar güzel yerlere giderseniz gidin, insanın memleketi gibi yer hiçbir yerde yok.

Telefonda konuştum. Ne dedin duyamadım demiş Tanju. 9 kişinin arasına beni sığdıramıyorsan yuhlar olsun sana dedim. Yuhlar olsun dedim.

0: sana bir beddua ederim. Beni düğüme çağırmazsan sana bir beddua ederim. Vallahi billahi geldi gecesi rezil olursun. Yemin ederim. Vallahi maşallah dedim 3 gün yaşıyor. Beddua edersem sen gör. Sana bir beddua ederim Tanju. Ekizden yine ute pezotopos ute gera komuyor diyor. Tanju parmağın tutulsun. Tanju parmağın kopsun. Tanju. Tanju. Tanju'nun düğününde özel masa ayarlayacağım sana Gürkan abi demiş ovalı. Gürkan'ım ama davetleri çocuklara iyi uykular yazıyorlar. Bu da çok saçma. Bence zararcı olan kızların ailesi zaten getirmez ki demiş Entelemaganda. Sen öyle san. Sen evli misin? Ha? Senden de kim evlenecek ama? Sen öyle san.
1: Ümit veren.
0: Özellikle çocuklara iyi uykular yazıyorlar. Bak nazik bir şekilde kızanları getirmesinler diye ama bunu kaç kişi anlıyor? Ha? Dur dur dur denk gelirsek bir düğünde bütün kızanları sana göndereceğim. Tartaklayın diyeceğim o abici demiş Tolga. Dedeci demeyeceğim ne gene o da iyi. Bak Tanju ne diyor. O, benim düğünüm bu tepede toposunu o tekine komuyor diyor. Tanju. Çenen tutulsun Tanju. Reportaj yapıyorum burada. Sevda, çenen tutulsun.
2: Odum doğalı, kilolu. Sevda, çenen tutulsun. Ama reportajımı bölüyorsun. Ha doğru. Odum doğalı, kilolu. Sevda, çenen tutulsun.
0: Parmağın tutulsun Ayşem. Karides gibi kalsın Tanju. Gökmen'in karidesleri gibi kalsın parmağın. Şaka yapıyor Mahretciğim. Sen bizden beraber çıkacaksın salona. Benim sağ tarafımda dans yaparken bakacaksın yan taraftan demiş Tanju. Tanju haklı demiş. Yaşların ne işi var düğünde demiş Bayin Tuzlacı. Senin oran buran tutulsun diyemem. Senin zaten her yerin tutuluk Faik. Senin her yerin zaten tutuluk. Senin nerene beddua edeyim? Ha?

Gürkan'ı misketçe radyo istasyonu satarmışlar. Sakın aşma. Haşim almasın onu sana rakip demiş Entelli Magam'da. Ha? Bana kim rakip olabilir be? Bana rakip olacağın ayağını kaydırdım ben. Benim adamlarım var ve mafyalara karışık be. Tanju değil mi Aletciğim? Haksız mıyım? Mafyalara karışıkım ben böyle. Kızan olmayana konuşmak kolay. Ne yapalım kızanları? Köpek encer değil de bunlar bağlayalım evde demiş Hasan. Güzelce oturacaksın. Diyeceksin buraya otur çıtın çıkmasın. Heh, alacaksın kızanı düğüne. Buraya diyeceksin otur çıt çıt çıkmayacak. Ama zamane kızanlarına hiç ne bağırabiliyorsun ne laf söyleyebiliyorsun. Aman psikolojisi bozulurmuş. Aman travmaya olurmuş. Biz anlarımız babalarımız süpürgeyle terlikle döverdi. Bende hiç travma olmadı ya. Ben bir kerecik Zeki Müren gibi giyindim. Bir anam benim süpürge delisi, terlik delisi hep kafama vururdu. Kafama vurdu. Babaannem dizlerimi dövdü. Vay madem bu kızdan travesti oldu diye. Ne yapmışım? Anamın incilerini takmışım, boyanmışım, dudaklık rüstürmüşüm, inmişim. Babaannem görmüş, başlamış dövülmeye. Vay bizim kuzan travesti olacak demiş. Anam demiş gel kızanım burayı demiş. Kaç kere anlatmış size. Sen demiş ne oldun demiş, tekibiren oldum demişim anama. Ha demiş, almış süpürgeyi, bir eline süpürge, bir eline terlik, bir eline maşa. Ver Allah'ım ver, ver Allah'ım ver. Ondan sonra senelerce Zeki Müren'in M'sini anamamışım. Ya bırak Zeki Müren gibi giyinmeyi. Kıdap ineley Tolga. KDAP yine. Tine kıdap re. Sen kızanken düğüne gitmez miydin demiş Hasan Şerif Ali. Giderdim ama anamın dizinin yanında otururdum. Abo Faik sana papu mu dedi diyor Leblebci Hüseyin Agam. Sen dua et Enis vazgeçti program yapmaktan. Görürdün sen rakip demiş Faik Tuzacı. Ya da Gürkan abi sen giyinsene palyanço. Oynatasın küçük kızanları. Ne kadar da günderliğin ödeyecek Faik abi ne kadarsa demiş Tanju. Ben palyanço giyinirsem küçük kızanları oynatmaya kalkarsam o kızanların hepsi sakat çıkar orada. O kızanları çimciklerim ben. Kızan ilk önce güzelce analağını sorgulayacaksın. Sonra bak nasıl düzelecek psikolojileri. Hep anaların kabahat demiş İlkan. Ya bak bir orkestracı olarak o da şikayetçi kızanlardan. Girokomio dediler diye bir sürü laf döktüm. Seni dinleyen 8-10 yaşındaki kızanlara patırdandın. Bu saatte hiç totoşun kaşınmıyor mu? O kızanlar kimler değiller sana demiş Nida. Benim totoşum temiz. Nasıl kaşınacağımış temiz tutarsan totoşu. Ya. Çontası da sağlam. Gevşekli su mu kaçmıyor? Nasıl olacağımış o iş? Tanju ben onu öderim gelmesin diyor Faik. Seni gidi. Fıy diye bir ıslık öttürdün benim ödüm patlattırdı bıra. Bıra daha ayısı bıra. Hore filemi. Yufka deyince yufkacı deyince Gökhan dört geçti saat. Dört kere duvaracağım sana Gökhan. Trakya yufka Rıdvan Feyiz. Mis gibi yufka. Trakya'daki bakkal ve marketlerde böreklik yufka. Efendim çok güzel yufka. Trakya yufka Rıdvan Feyiz'e çok teşekkür ediyorum. Programı yaptı. Katkılardan dolayı. Ay yaşlılık da zor. Haberini buldum Gürkan. Efendiki efkeriye politik. Sen o haber daha yayınlanmadan benim haberim oluyor haberlerden.

Timur, niye gene bana hani fotoğrafı yolladın be? He? Bak, geçen akşam senin röntgenini çıkardık. Bak ne çıktı röntgenden, bak, bak. Bak, hastaneye gitmişsin, Erdem'den aldım röntgenini, bak. Bak, herkese yollayacağım bunu.

sana koyacağız bir trambolino. Kızanlarla zıpla demiş Tolga. Tanju gördün mü Teor'un filmini? Röntgen'di. Ha? Geçen akşam hastaneye gitmiş, Erdem'den çekmiş bunu. Bu senin filmin, benim dil. Seni röntgenin Teor. Benim çatılarım o kadar dar mı? Ha? Dar çatılı. No way out. No way out. Çıkış yok. Giriş var, çıkış yok.

Maşallah dostum, ne yolladın sen bana be ya. Kalbimde çok memnun kalacaksın. Softoplast, San Siro farkıyla. Beyaz saç sakal kapamada bir numara. Erkekler ve bayanlar, alan herkes çok memnun. Anlamıyorsun gönül derdinden. Şimdi bir yem atacağım. Bak Çiko yazacak. Bak şimdi Çiko'ya, oltaya yem koydum. Çiko yemi. El açık o. Çık çık çık çık çık. Gel. Gel. Gel çocuğum, gel. Gel, el açık o. Gel kız hanım. Çok çok delisin demiş Tanju. Gördün Timur'un filmini. Ah sen ya. Günaydın, iyi tarafından kolay gelsin demiş Şükret abim. Nasıl gidiyor? Taşınma işleri, paketleme işleri. Zor işler bunlar Fikret abi, günaydın.

inan. Motoclass. Klas işler Motoclass'ta. Harika fiyatlar. Motoclass'ta. Stil bayi Motoclass. Efendim Motoclass. Kostu Kepir'de. Şapçıya giderken sağda. Odun kesme makineleri, çim biçme makineleri, motorlar. Eskiyen motorunuzu, çim biçme makinenizi, motorunuzu, odun kesme makinenizi getirin. Yenisini uygun fiyata alın. Motoclass. Ne durumda olursa olsun eskiyen makine. Çalışsın çalışmasın fark etmiyor. Onlara götürün yeter sevgili dostlar. Ve Drop Pastanesi. Tatlının adresi, dondurmanın adresi, Drop Pastanesi. Furkanis, Furkanakis, Furkanis, Furkan İsmail'den geliyor. Furkan'ı takip edin Instagram'dan. Muhteşem tatlılar, muhteşem dondurmalar. Baklava, sütlü baklava, sütlü kadayıf, cevizli Hindistan cevizi olarak sunuluyor. Profiterol Selanik usulü, cheesecake'ler, efendim fare pastalar, karyokalar ve muhteşem sütlü, çikolatalı, Antep fıstıklı, viral olan meyveli dondurmaları. Tatlarının hiçbir çeşidinde glikoz kullanmıyorlar. Şapçı'da Ktel'in hemen yanında Drop Pastanesi var. Robert Atemo Vara Vara yeni şarkı yapmış. Çiğre gazele. Nasıl kıyafet böyle bu? Nasıl kıyafet giymiş Robert böyle? Batı Trakya yöresine ait bir halk musikisi var. Her gün çalıyorsun. Bugün geciktirdin. Orospu Cevri'yi bekliyoruz. Alo demiş Nida. Ore demiş Çiko. Bak nasıl biliyorum Çiko'nun geleceğini. Ore. Ore file. Son dokunuşlardan bugün Ambrosia Trans geliyor. Alıp götürecekler demiş Fikret abi. Ambrosia Trans. Sizin de evinizde taşısın. Ambrosia Trans sizin de arabanızı taşısın. Ambrosia Trans taşımacılık hizmetleri. Avrupa'dan Yunanistan'a, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine. Ambrosia Trans. Ambrosia Trans. Bunu da mı çıkardılar? Timur. Vay Timur, vay Timur, vay. Hiç senden beklemezdim.

son şarkımın şey Tayfun. Yok, son şarkı değil, bozmayalım. Roberto'nun yeni şarkısını birazdan çalacağım. Birkaç tane son şarkı çıksa serpiştireyim ara yere. Beni

kadrimi kıymetimi. Ayşe abla, dükkan köşe, içindeki esnaf Ayşe. Süslemede uzun yılların tecrübesi, Batakya'daki ilk süslemeci, annesinin yanında 1984 yılından beri bu işi öğrendi ve süsleme alanında ben de varım. Ben de fark yaratıyorum diyor. Silnogi mağazası Ayşe Mertoğlu'na teşekkür ediyorum. Abi o gönderdiğin röntgen senin mi, ne zaman çek dedi, ben de merak ettim demiş. Faik Tuz için ne röntgeni, ne şişesi, ne röntgeni be. Ne diyorsa be. Batakya yöresine ait bir halk mı? Pardon, onu okudum. Hadi hep beraber söyleyelim.

Bugün sarı sıcaklık uyarısı vermiş meteoroloji. Hakikaten çok sıcak. Şaka bir yana dışarıda çalışanlara, sıcakta çalışmak zorunda olanlara kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Yanıyoruz. Sıcaktır. Sıcaktır. Sıcaktır geldik buraya. Sinan'a çok teşekkür ederim. SBS. SBS. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme ve her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulaması ve ödenmesi, devlet harç buluğu, basın ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı. Daha ne yapsın? Consulting, SBS Consulting and Rent-A-Car yakın zamanda elektronik faturalarınızı ödeyebileceksiniz. Sinan, Sobacılar Çarşısı, Eski Niko Market'in aralığında sizin hizmetinizde. Ve sevgili dostlar, Seçek etkinlikleri, Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Seçek Yayla Şenlikleri ve Kültürel Etkinliklerine tüm halkımız davetlidir diyorlar. 31 Temmuz 1 ve 2 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek etkinliklerimizde sanatçılar Irmak Arıcı, Yiğit Sarıkaya gibi isimlerin yanı sıra yerel orkestra eğlencelerimiz de olacaktır. Bu yıl 672.si düzenlenecek olan Yağlı Güreş etkinliğimizde de tüm Batı Trakya Türk azınlığını davet ediyoruz diyor Seçek Azınlık Eğitim ve Kültür Derneği. Eklipsi Pupermena Terkete. Nerede? Perihom'da züccaciye mağazası. Firas 3'te Eskeçe'de. Efendim, mangallarda %35 indirim. Kristal Akista Porselanina'yı %40 indirim. Ve diğer bütün ürünlerde %50 indirim. Çok yakında İskeçe'de, Perihom'da indirimler bitmek bilmiyor sevgili dostlar. Uğur Dündar gibi adamsın Gürkan. Bezmenleri giderdi. Kapıcıyı nasıl dövdü demiş Entel Magazin. Uğur Dündar'ı hiç sevmem. Neden diyeceksiniz? Kanımca fikrimce bu dünyada yaşadıkça öğreniyorsunuz. Ne kadar uzun yaşarsanız o kadar çok şey biliyorsunuz. Haluk Levent gibidir. Önceden çok böyle tribünleri oynamış bir gazetecidir. Yani reyting uğruna, reyting alma uğruna böyle yalan uydurma sahte haberler bile yapmış bir gazetecidir Uğur Dündar. Ya. Haluk Levent için de aynı şeyi söylerdim, bana bağırırlardı. Ama gene ben haklı çıktım. Neyse, o konulara girmeyelim. Herkes istediğini sevsin, istediğini sevmesin. Herkesin görüşüne saygımız var. Herkes herkesi sevmek zorunda değil ama çok önemli bir şey var. Saygı göstermek zorunda.

Latif, yarın bunu günaydın mesajı yapacağım. Yarın bunu günaydın mesajı yapacağım. Vay Faik Akan'ı vay. Herkes görsün, herkes görsün Faik Akan'ı. Kırmızı kıl hakkı da var. Senin kırmızı kıl hakkını yesinler. Noel Baba'nın... Noel Baba'nın kıl hakkı gibi. Faik Baba...

Efendim DEVA vatandaşa hizmet bürosu her derde deva almak için varız diyor. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, büyük sigortaların hepsiyle çalışıyorlar. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, İron, Protergia, Zenit gibi. Hızlı ve güvenilir ödeme noktası. Kia gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri, Papadimo 37 Şapçı, Espresyonist'in yanında DEVA sizleri bekliyor. Yine Şapçı'da kalalım. Kuru Kahve Cinat, 48 yıllık tecrübeyle her türlü kuru kahve. Tam 48 yıldır var onlar, ikramlıklar. Bir kuru kahveci aradığınız her şey, kendi tayinlerini kendileri üretiyorlar. Ünü Şapçı'nın dışına çıkmış. Kuru kahveci İskece'de bile satılıyor. Karaçanlar'da Ekonomi Market Hasan'da satılıyor mesela. Ve yine Şapçı'da kalalım. Ve yine Şapçı'da efendim pembe düşlere teşekkür edelim. Süsleme deyince pembe düşler. Ayşe, Marinaki 4'te, ana yolda Baraka'nın karşısında, düğün nişan, kına, mevlüt, bebek, hediyelik eşyalı, hediyelik gibi her türlü süslemeler de yanınızda. Selam herkese. Ne bu ışılacak gene bak Gürkan Aga demiş Burak Kara. Vay be Burak'cığım. Bugün sanki öyle bile değil. Bugün acayip bir sıcak var. Hakikaten bugünkü sıcak sanki daha önce hiç olmamış gibi. Yanıyorum be. Klima açık, klima bile fayda etmiyor.

yemin etmene çarpılacaksın. Klima fayda etmezmiş diyor Faik bak. Yani ki günaydın mesajını görmek istiyor musun? Bunun günaydın mesajı yapmazsam namussuzum.

Ama korkutacağım milleti demiş Timur. Aman, ben seni geleceğim alacağım. Issız yerlere gideceğiz seninle birlikte. Kimsecikler olmayacak. Arkadaş oldum. Yepyeni bir şarkı geliyor. Şarkı eski de. Şarkı eski de, söyleyen yeni. Salih Bademci söylüyor. Yürü ya kulum, kolak unma, çekişimden medet umma. Hadi yürü ya kulum, dam dam dam dam dam dam dam.

0: sen söz ver mayosuz geleceksin. Bak gör ben seni nasıl ıssız denize götüreceğim demiş Faik.
1: Aşık değil ki oyundasın. Gülümde sana kalsın.
0: Aha, bak, bu sıcakta seni kalp bulacak ey. Denizlere sen gelme. Sana göre değil bu sıcaklar.
1: Bana yar olamazsın zorla.
0: Şanslı kızan Timur demiş. Çok şanslısın Timur kardeşim.

Aa, öyle olursa gelmeyeyim demiş Timur. Korkma be. Korktuğun nedir söyler misin? Ömer. Nasılsın be Ömer? Hadi yürü ya kulum, sebebi sorma. Dürümcü Ömer. Başka bahar. Dürümünü gibi değil gidiminin Ömer'i.

Robert Atemo da yaşlanmış. Vallahi yaşlanmış, baksana. Batı Trakya radyolarında ilk defa. Daha 3 gün önce çıktı. Robert Atemo vara vara vara vara vara vara vara vara vara vara vara.

Kilyon Sistan'a çıktı. Timur. Yaşa Timur. Şanslı kişisin sen. Herkes Gürkan Nesnoğlu'ndan denize gitmek isterken şans geldi, senin kapını çaldı. Timur hazırlan. Geleyim. Çok iyiyim, sen nasılsın demiş Ömer. Bomba. Her zamanki deli halim. Gün geçtikçe daha beter oluyorum. Daha da beter oluyorum Ömer. Yaşlandıkça aklım gözüme kaçıyor Ömer. İnşallah siz öyle olmazsınız. Size kötü örnek olmam. Aklına gelen fakire...

Έλα. Πάρ' τα μωρέ. Άρρωστη. Βαρα βαρα βαρα. Βαϊ, που τονάτζιν ελληντάν τονάτζι γεννημές με. Vay ne yakışıklı dönerci, vay ne yakışıklı dönerci. Dürüm 150 lira, yarım ekmek 130 lira, porsiyon 200 lira. Estanaj dürüm 180 lira, içecek 40 lira, ayran 30 lira. Afiyet olsun dönerci Tanju, dönerci Şanju, dönerci Tanju, dönerci Şanju. Sen yaşlanmayasın ki demiş Ömer Hasan. Ondan mı akıl koymayayım dersin? Ömer. Adana kebabın ucunu en az 5 santim çıkar dışarı görünsün. İnsanların canı istesin, iyi mi bu marketing olayı? Adana kebabın içini dürümden en az 5 santim çıkaracaksın dışarı. Hırt diye ısıracaksın ucunu. Of canım, kendi kendimin canını hissettiriyor. Vallahi billahi ya. Yapma sana be Gürkan, uzak dürümcü Ömer de uzak. Yapma böyle şeyler, yapma. Ali Toraman Bey gibi enerji istasyonu 25 numarada yeni yolda. Klimalar, güneş enerji termosifonları, efendim ısı pompaları, ev tamiri için, evlerin onarım işleri için kendi elemanları var. Ali Toraman'ın inşaat mühendisi ofisi Cura Market'in karşısındaki binanın üst katındadır, ikinci kattadır. Ali Toraman, Ali Toraman, Mustafa Hasan. Mustafa Hasan selam, Gürkan abi nasılsın? Uzun zamandan beri yazamadım ama sanma dinlemiyoruz. Tek bir program tek bir programını bile kaçırmıyoruz. Hadi kolay gelsin demiş. Oğlunun fotoğrafını göndermiş. Adı neydi oğlunun? Vay maşallah kızanca. Maşallah kızana bırak. Bu kızan tütün, tütünlerle oynarmış kızan bırak.

Hamzacığım nasılsın? Ne güzel ismi var Hamza. Ucunu çok çıkınca suyu damlıyor, etrafı batırır demiş. Ömer çok. Ömer, hep bunları benden öğrendiniz. Çırdan çıktınız. Hep aynı. Hepinizle alakalı bozdum Ömer. Ne demek o be? İnsanoğlu nasıl yaşar? Ömer. Allah seni bildiğim yapsın. Güldürdün beni gider ayak.

Ha, burasını sevmiyor. Kara kaş gözlerin elmas. Vırrın, vırrın. Hay. Hoy. Hadi. Hello, Makoma. Manako, Manako. Japonca da konuşuyor. Manako, Manako. Tuyatın krikosu. Toyota Ioannidis. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, καινούργια αυτοκίνητα και σήκω τουρούν. Γενή Toyota Aygo geldi. Γενή Toyota Aygo. Gidin yakından görün. 19.000 kusur evrodan başlayan fiyatlarla. Unuttum şimdi, Fatma göndermişti sabah. Çok güzel. iPhone'un renginde, bakır renginde, siyah karışımı. Muhteşem bir Toyota. Ve Toyota RAV4 geldi. Toyota Ioannidis'de gidin yakından görün. Nasıl ödeyeceğim? Çok param yok ödemeyin. Ödeme kolaylıklarıyla, muhteşem fiyatlarıyla, Ioannidis güvencesiyle. Toyota Ioannidis. Toyota Ioannidis. Omiliasti Uliton Elinon. En iyi radyo 107.6 Gürkan Nesnoğlu'yla farkı hissedin. Müziğin kalbi, enerjinin frekansı. 107.6 zirvede tek. Radyo City 107.6. Bunu yarın günaydın mesaj yapayım mı Timur? Tanju'ya yollama ama. Tamam mı? Mecliste bile 107.6 Radyo City konuşuluyor.

Ve bu sözlerin seni müftülere şikayet ettiler. Kıllandın akıllanmadın, bizim de şeyimizi bozdun. Biz böyle miydik diyor Nida. Ben bir şey demedim ki Ömer demiş. Şikayet edeceklerse müftü Ömer şikayet etsinler. Cevriye'yi söyleyen de ben değilim, Sani Aga. Hayır, beni niye şikayet ediyorlar onu mı anlamıyorum ben. Beni niye şikayet ediyorlar? Yarın günaydın mesajı. Stefulito Nelinon. Tanju, of leftizmas.

İhanname yaptırabiliyor mu bak gırtlağımla? Git git yolunu Allah aşkına. Bir dünya kurdum kendi adıma. İlhan, nasıl nam ederim be? Yanarım şimdi kendi adıma. Çok eşek sesine benzedi bu. Name'den ziyade. Name gruptan ayrıldı. Name grubu radyoyu terk etti. Yarın bu yakışıklı dönerciyi yapacağım, günaydın mesajı. Bu yakışıklı dönerciyi günaydın mesajı yapacağım yarın. Kes beni, parçala beni. Döner gibi, yaprak gibi kes beni.

bence Name tecavüze uğradı desek daha iyi olur. Hem de ünlü radyocudan demiş Nida. Göreceksin yarın sen Tanju. Şimdi arayıp çağırma adamı. Kendi adıma. Tayfun ne yolladın sen? Senli.

Keseceğim pipisini Timurcuğun demiş Tanju. Timurcuk çok yaramazlık yapıyor bugün. Onu denize götüreceğim şimdi. Aynur abla, yaşa. Radyoyu kapatmayın. Kapatmayın radyoyu. Daha gitmedim ben.

Hadi git artık babana kal. Gözümüzün yaşı kurudu demiş İlhan. Ben ne zaman Ali çıkıyor o zaman kapatıyorum radyoyu demiş Aynur ablam. Ali çıkınca da açın.

Bugün ben götüreceğim onu denize. Yarın sen. Sayı ama biz gideceğiz. Sani de yapma demiş Tanju. Canım sen kaçta çıkıyorsun? 4'te çıkmıyor musun işten sen?

hangi şarkıyla kapatacağım? Tahmin edene bir tam altın veriyorum. Hangi şarkıyla kapatacağım bilene tam altın veriyorum. Raşat, Raşat altın. Necdet abime şaban. Aynur ablama şaban. Çiko'ya poli poli şaban. Çiko'ya poli poli. Oli Meraj şaban. Oldu Fırat'ı şaban.

0: Sağlığımızın özel katkılarıyla radyoterapi sona erdi.
1: Muhabbet. Bu son şarkı Çeçen şarkılan kapatacağım demiş Nida Sevil. Ceza fark var demiş Tuner. Ekiyse Siyakoma Repedimus'ta ceza ise fark var ise o da demiş, bu bunu demiş. Tanju valla billah. Canıma geçti, canıma yetti Tanju, yetti canıma. Kendi aramızda bir şey konuşuyoruz. Koy demiş Halil. Ne koyayım? Efendim gidiyorum artık. Ben gidiyorum. Sıcaktır. Ben Portomola'ya gidiyorum. Sakın siz de gelmeyesiniz. Orası çok sıcak, hava almıyor Portomola.
2: Yoktur. Lan Engin abi.
1: Lan Engin abi. Benden sonra Ali dinleyin. Hepinize çok teşekkür ederim. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'de canlı yayında birlikte olacağız inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kopakan bana. Haydi bakalım, sıcaktır, geldik buraya. Dağıtma peyniri. Kapak aç hadi demiş Alimollah. Bye bye. See you tomorrow.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
5: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
6: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
3: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
1: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
8: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
9: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

efendim. Batırken'in ilk özel videosum. Radyo Stüden 107.6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 10 dakika geçiyor. Salı günde de 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketli başlayacağız. Slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi.

Bugün de sıcak ama biraz da esiyor Poyraz. Şimdi gölgede esiyor ama güneşte bilmiyorum esiyor mu. Çınarın altında burada esiyor. Radyoya gelmezden önce tanıdıkları gördük. Onlarla sohbet ettik. Muhabbetledik. Ama güzel serin. Meteoroloji baktığımızda da hava sıcaklıklarının tahmin 36 dereceyi gösteriyor bugün. Gece de 26-27 derece. Dün de dediğimiz gibi cumaya kadar böyle. Şimdiye kadar fazla sıcak olmamıştım. Bir gün yağmur. İki gün güneştim. Serindim. En iyisi başlayalım. Başlamadan önce de sponsorlarımızı aktaralım. Alüminyum ustası Serkan. Kozkoyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697 35 91 462 telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Kozköy Mahallesi'nde yıllardır sizlere hizmet veriyor. Tüm alüminyum işleri sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde de hizmet veriyor. Anaokulu yanında. Arabanızın tüm aksesuarlarını bulabilirsiniz. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme, multimetre ses sistemini değiştirme, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme, arabanızın camlarından füme geçirme, arabanızın farlarını temizleme. Daha sayamadığımız arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Çay üstünde, anaokulu yanında. Telefonu da 697 77 40 096.

0: bilmezsin.
1: Serdar, Ortaş'tan başlıyoruz. Balım isimli şarkısını dinliyoruz. Radyo başlarında bizlerle birlikte bulunan tüm stefemleri için geliyor. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Serdar Ortaç'tan başladık. Balım isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Ebru Polat'ı dinliyoruz. Kıskananlar çatlasın.

Ebru Polat'tan dinledik. Kıskananlar Çatlasın'ı dinledik. Şimdi de Aylin Demir'den devam ediyoruz. Tribin Olurum'u dinliyoruz. Demir, Yusuf için gönderelim. Dün mesaj göndermiş. Mesajı göremedim hala. Yolda karşılaştık. Gmail'den sana mesaj attım dedi. Demir Yusuf. Kolay gelsin diyelim.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0.
9: Canım çok
10: kısacık reklam aramız oldu. Yarım saatimizi geride bıraktık. Devam ederiz. Sibel Can'ı dinliyoruz. Vallahi Yalan isimli şarkısım.

Aslı Ünel seslendirdim. Aynalı Kürük olmazsa, Tut Kemani çalmazsa dedim. Şimdi de Hilal Altın'dan devam ediyoruz. Sar Sarmalayı dinliyoruz.

Kara Kiraz'ı dinledik. Şimdi de Bir Dal'dan iki Kiraz'ı dinliyoruz. Marangoz Cengiz abi için gidiyorum. Tüm CTK'ye çalışanlar için gidiyorum.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Devam ediyoruz. Saatlerimiz 2 dakika geçiyor. 1 saatimizi geride bıraktık. Devam ediyoruz. Sponsorlarımızı aktaralım. Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay Üstünde Anaokulu yanından sizlere her gün hizmet veriyor. Arabanızın tüm gerekli aksesuarları bulabileceğiniz bir yer. Arabanızın farlarını temizleme. Arabanıza bataryalar. Kapama, alarm sistemleri. Arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını değiştirme. Multimedya ses sistemi değiştirme, takma. Arabanız için gerekli tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tonic Kalfalı Metin. Çay Üstünde. Sizlere hizmet veriyorum. Telefonum 697-77-40-096. Alüminyum ustası Serkan diğer sponsorumuz, yıllardır Kozkoyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Yılların tecrübesiyle alüminyum işlerinizin sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Yapılmaktadır. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik. Alüminyum üzerine fiyat fikri sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 yol telefonundan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz.

Ebru'dan dinledik. İkimiz bir finalinizi dinledik. Şimdi de Onur Şen'i dinliyoruz. Doktor Muazzez'i dinliyoruz.

Gökteri Muazzez. Onur Şenler'i dinledik. Şimdi de Ankara'lı Ayşe'yi dinliyoruz. Müjgan'ı dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Devam ediyoruz son yarım saatimiz. Kibariye'yi dinliyoruz. Anladım ki hiç kimse sen değil.

Cengiz Kurtalan'ı dinledik, Unutulan'ı dinledik. Devam ediyoruz. Ümit, biz seni dinliyoruz. O durakta.

0: son.
1: Fert Ayfur'dan dinledik, son sabahı dinledik, devam edelim. Tuncay Tuncay'la dinleyelim, Gülüm'ü dinleyelim.

unutulmuşum. Son şarkımız değil. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım. Alüminyum ustasım Serkan Kozkoyol Mahallesi'nde sizlere hizmet veriyorum. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize sineklik, pançur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat fikir sormak için çekilmeden arayabilirsiniz. Alüminyum ustası Serkan'ım. 697-35-91-462 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Eski bir masal gibi. Grand Tonic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde bana okul yanında sizlere hizmet veriyorum. Arabanızın düşmüş taban bezlerini deniştirme, arabanızın eskiyen koltuk kılıflarını deniştirme, arabanızın farlarını temizleme, arabanızın camlarını füme geçirme, multimedya ses sistemi deniştirme takmam. Arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonunda 697-77-40-096. Şimdilik Esen Udukal'ın Dost Şakal'ın Batı Rekke'nin İlk Özel Radyosu'm. Radyosu'da kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
8: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
4: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı. 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerin de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
3: Tuncay Saran Show.
4: Zonguldak'ta hastaneden taburcu olduktan sonra evine dönen bir kadının kısa süreliğine çöp konteynerinin yanına bıraktığı, içinde altın bulunan çanta belediye ekiplerince çöp zannedilip kamyonuna yüklendim. Kadın da yani içinde altın bulunan çantayı bırakacak yer bulamamış. Yani çöpün yanına bırakayım demiş. Ay Allah. Çok acayip ya. Böyle çok olay oluyor biliyorsunuz. Altınını çöpe atan falan. Nasıl bir şey bu ya, ben anlamıyorum yani. Bir de şunu anlamıyorum. İçi altın dolu bir çanta. Ben hayal bile edemem mesela. Yani altın, gram altın, yani küçük parmağının ucuna koyarsın. Böyle küçük parmağın ucunun üstüne koyarsın. O mesela. Onun bile ne kadar olduğunu biliyorsunuz. Pahalı gram altın. Yani bir çanta dolusu altın olan insanlar. Ne tür insanlar? Ve niye içinde altın bulunan çantalarıyla geziyorlar filan? Onların hikayelerini çok merak ediyorum. Ne tür bir zenginlik bu? Hikayesi ne o içinde altın bulunan çantanın? Kuyumcu musun? Nedir olayı, merak ediyorum. Harekete geçen polis ekipleri Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçti. Çöp kamyonu uygun bir alana çekilerek boşaltıldı. Polis ve belediye ekipleri altınların bulunduğu çantayı çöplerin arasından çıkarmışlar. Kurtulmuş. Altınlar kurtarılmış. Çöpte altın aramak milli aktivitemiz oldu son zamanlarda.

0: Hülya Avşar'ın talk show programında çok garip şeyler oluyordu ya, hatırlıyor musunuz? Bazen böyle tuhaf reaksiyonlar gösterebiliyordu mesela, unutmam. Hatta kaydını da buldum, şimdi size dinleteceğim. Arda Kural'dı konuğu, ona burcunu sormuştu. Adam cevap verdikten sonra acayip bir reaksiyon göstermişti. Buyursunlar.
1: Biraz bocalama yaşadım koç.
2: Koç. Koç, koç. Koç, koç, koç. Neyse.
0: Abi bu neydi ya? Burcun ne koç? Koç, koç, ama. Koç, koç. Bu neydi abi? Ne oldu orada yani? Tam olarak orada ne oldu? Bak bir daha dinleyelim.
1: İstemediğim dışında bir davranışla karşılaştım. Burcun biraz ne? Bocalama yaşadım koç.
2: Ama. Koç. Koç, koç. Koç, koç, koç. Ama. Koç. Koç, koç, koç. Neyse.
0: Tövbe yarabbim. Ben de artık böyle yapacağım. Burcun ne? Balık. Ooo, balık, balık, balık. Sonra Arda Kural bir film projeleri olduğundan bahsetmişti. Hülya Avşar da ben de oynamak istiyorum demişti. Vallahi oynarım, söz veriyorum demişti. Ya adam seni oynatmak ister miyim? Yani sana uygun rol var mı yani, ne bileyim. O değil de ondan sonra ne zaman çekeceksiniz dedi. Bu yaz dedi Arda Kural. Hülya Avşar da şey yaptı. Ama ben yazın çalışmıyorum. Bir de şu bombaydı bak, o da kalmış aklımda. Konuğu Rüzgar Erkoçlardı bu arada. Şey dedi galiba çocuk, işte artık olaylara eskisi kadar detaylı bakmıyorum filan. Çok karıştırmıyorum. Hani bayanlar daha fazla açıdan inceler eder filan ya. Ben de belki eskiden biraz öyleydim ama artık pek o kadar değilim sanki filan dedi. Ondan sonra Hülya Avşar da dedi ki, neden? Biz zeki olduğumuz için. Sizin aklınıza gelmiyor. Sizden daha zeki olduğumuz için yani.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

Trump'ın diyet kola içmek istediğinde vale düğmesine basarak çalışanlarını çağırabildiği belirtildi. Abi koskoca adamsın, koskoca başkansın, diyet kola falan. Yani tamam, insan içeride bu kadar düşkün olmazsın yani o yaşta en azından. Günde 12 kutu kola içiyormuş arkadaşlar. Fast food'a acayip düşkünmüş. Kahvaltı genellikle yapmıyormuş. Öğle yemeğini de atlıyormuş genellikle. Yemek isterse köfteli sandviç tercih ediyormuş. Bu mu yani standart? Akşamları 2 hamburger, 2 balıklı sandviç ve çikolatalı milkshake. Bu da standart. Her akşam aynı. 2 hamburger, 2 balıklı sandviç. Biraz fazla değil mi bu arada? Garip ve fazla. Çikolatalı milkshake falan gömüyormuş ya. Ya düşsene kola bağımlılığına arkadaşlar. Amerikan başkanı bu. Odasında masanın üstünde diyet kola düğmesi var. Yani diyet kola düğmesi basınca vale geliyor da diyet kola getir mi diyor. Diyet kola getir demesine gerek yok madem o diyet kola düğmesiyse. Basacak. Niye diyet kola düğmesi olsun ki abi? Diyet kola dolabı yaptır oraya, dolapta bir sürü diyet kola olsun. Aç istediğin zaman iç. Hayır, ben bunu böyle yapmak istiyorum. Diyet kola düğmesi olsun, basayım. Görevli gelsin, ondan isteyeyim, o da gitsin getirsin. Çoğunlukla kola tüketiyormuş sık olarak. Alkol oranı yüksek soğuk içecekler tüketiyormuş sık bir şekilde. Bütün gün sarhoş mu geziyor acaba? Orta Doğu mu? Yangınlar mı?

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
3: Κούσο γλου με Meta Met. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Meta Met.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Bazı ilginç sokak röportajlarını derlemişler. YouTube'da bir video buldum. Dinleyelim.
1: Ben Allah'tan görevli Mehdi'yim. Ben dünyayı, yani Türkiye'de görevli değilim. 184 devlete görevliyim. Dünyayı kıyametten kurtaracak ahma sahibim. Akıl benliyim.
0: Vay arkadaş. Ha, dişleri çıktı bu arada.
1: Hadi açık bir berekle getirdin. Ne diyorsun lan? Ben dokunmadım mı? Anaya sen 25'ini maddesin.
2: Ben de dokunmadım.
0: Yurdum insanı. Devam edelim. 2 saat sonra öleceğini bilsen ne yaparsın demişler.
3: 2 saat sonra öleceğimi bilsem önce pederi öldürürdüm. Sonra amcalarımı öldürürdüm. Oha. En son yanımda birkaç kişi götürürdüm.
4: Niye?
3: Canım sıkılmasın diye öbür tarafta.
0: Devam edelim.
5: Efendim bizim için bir kere olsun güler misiniz?
6: Gülmem.
0: Gülmem.
5: Her şeye rağmen.
6: Tamam abi, ben imamım. Ben gülmem.
0: Ben imamım, ben gülmem. İmamlara gülmek yasak mı diyorsun yani? Japonya nerede diye sormuşlar. Bak Japonya bu nerede? Efsane ya. Bak bu hakikaten efsane. Bak bunu hatırladım. Dinleyelim. Japonya nerede diye soruyorlar.
7: Japonya yurt dışında.
0: Yurt dışında. Yok canım.
7: Avrupa'da. Avrasya kıtası.
6: Orta Doğu.
0: Orta Doğu.
8: Alaska'ya doğru. Bir...
0: Alaska'ya doğru.
8: Afrika bölümünde olabilir.
9: Afrika üzerinde mi yer alıyor Japonya?
0: Japonya ve Afrika'yı bağdaşlaştırabilen bir beyin. O kafatasının içinde böyle bir beyin var.
10: En son ne zaman kırmızı et tükettiniz?
11: Ben Arapça bilmem ki. Ben Arapça bilmem ki.
0: Ne alaka?
10: En son ne zaman kırmızı et tükettiniz?
11: Ne zaman mı? Neyden ne zaman? Neyden ne zaman?
0: Neyden ne zaman? Ben Arapça bilmem ki. Bomba 1. Bomba 2. Kız tekrar soruyor. Sanki ilk defa soruyormuş gibi tekrar soruyor. O da ilginç olmuş. En son ne zaman kırmızı et tükettiniz? Ya bağırarak da değil. Aynı seviyede sanki resmen geri alıyor. Tekrar play'e basıyor gibi. Bu sefer neyden ne zaman? Neyden ne zaman?
10: Kırmızı et amca. En son ne zaman kırmızı...
0: En son ne zaman kırmızı et tükettiniz? Açık E'li bir kızımız. En son... Devam edelim.
11: Kırmızı ameliyat mı?
0: Kırmızı ameliyat mı? Ya çok acayip. Kulaklarının da duymadığını sanmıyorum. Çünkü o kadar da yaşlı değil, bilmiyorum ama. Beyin kapalı yani. Kulaklar duymuyor değil, beyin kapalı. Devam edelim.
11: Kırmızı ameliyat mı?
0: Kırmızı ameliyat mı? Evet, bunu da geçtik. Romantik misiniz?
11: Yok, lazım. Allah.
0: İftar ilk hangi şehirde açılır? Bunu da izlemiştim.
12: İftar ilk hangi şehir açıyor biliyor musunuz?
13: İftarla mı? Tuzla, suyla, hurmayla, zeytinle.
12: Yok. İlk hangi şehir açıyor iftarını?
13: Ankara.
12: Ankara değil.
13: Karabük.
12: O da değil.
13: Sivas, Erzincan.
0: Hepsini saymaya başlıyor amca. Ankara yok. Sivas, Karabük, Erzincan. Ya akıl var, mantık var. Bir kere Ankara ülkenin ortasında bir yerde. Yani bir taraftan başlaması lazım. En basit mantıkla düşün. Ankara. Yani başkent ilk onlar açsın canım. Daha fazla beynimi sulanmadan geçelim bu mevzuyu.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Alkol metreyi üflemeyen sürücüye 192.800 lira ceza kesilmiş. Üfleyin arkadaşlar. Böyle videoları çok seviyorum. Hadi bakayım komik bir şey var mı burada?
3: Gel. Hadi. Hadi. Gel. Tamam, gelme buradan üfle. Buyur. Derin bir nefes al. Tamam mı?
2: Abi o kadar sarhoş ki arkadaşlar. Alkol testi yapmaya gerek yok ki. Ver cezayı. Yaz gitsin ya. Şöyle bir şey yok mu acaba kanunnamede? Sarhoş olduğu her halinden alenen belli olan sürücülere alkol testi yapılmaya gerek olmaksızın böyle bir şey yok mu mesela? Zorla alkol testi yaptırmaya çalışıyor. Adam uçmuş sarhoş, yani şişenin dibini görmüş adam muhtemelen. Öyle sarhoş ki adama üfle diyor. Adam çok garip hareketler yapıyor, tamam mı? Zaten tipik aşırı sarhoş hali. Ayakta duracak hali yok. Ellerini yalıyor. Çok garip bir hareket yapıyor. Ellerini böyle diline sürtüyor falan. Hani böyle üflemeden önce o hareketi yapınca sanki üflerse daha az çıkma ihtimali var diye mi düşünüyor? Çok acayip. Parmaklarıyla dilini siler gibi bir hareket yapıyor. Yani şu halde sen nasıl trafiğe çıkarsın ya? Adam eliyle dilini silip duruyor, böyle garip bir hareket yapıyor hala. Çok acı bir tablo. Adam resmen ayakta sızmak üzere abi. Öyle bir sarhoşluk yani.
4: Tuncay Saran Show.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
1: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
2: Benzin istasyonlarında arada bir yaşadığım bir şey var ki uyuz olmamak elde değil. Anlamıyorum neden yaptıklarını. Şöyle bir şey oluyor abi. Arabayı çekiyorum istasyonun yanına, atıyorum işte, diyorum ki fulleyelim abi. Ondan sonra bekliyorum orada, tıkır tıkır işliyor. Bir yandan da göstergeye bakıyorum fiyat ne kadara kadar çıkacak diye. Bilirsiniz o anı. Çok çıksın istemezsiniz. Bir önceki fulleyişinizde de ne kadar verdiğinizi bilirsiniz. Bu sefer ne kadar olacak diye merak edersiniz filan ayrı. Yaklaşık aşağı yukarı ne kadar da duracağı bellidir. Dolar depo ki zaten tık diye bir ses çıkıyor ya, görüyorsun dolduğunu. Rakamlar da duruyor sayaç. Doldu bitti yani, tamam. Adamın o anda ne yapması lazım? Pompayı çıkarması lazım. Ama ne yapmıyorlar? Çıkarmıyorlar. Çok ilginç bir şekilde çıkarmıyorlar. Israrla birazcık daha vereceğiz, yetmez. Olmaz o kadar. Abi doldu işte. Tık diye ses çıktı, sayaç durdu, doldu yani işte. Hani insan tedirgin oluyor bir şey olacak diye. Çünkü tamam dolmuş, bırak yani, bırak. Artı 4 liralıkta dolmayı versin, bırak. Bırak, bırak. 5 dakika boyunca bırak demeye devam ediyormuş. O kadar anlamsız bir şey ki. O 4 liralık ekstra gazı doldursan ne olacak, doldurmasan ne olacak yani? Niye geliyorsun beni burada? Tamam patlayacağından değil deponun, belki hakikaten bir şey olmayacak ama ben nereden bileyim patlamayacağını? Belki patlayacak. Her şeyi sıkış tıkış doldurma özelliğimizden kaynaklanıyor bizim bu millet olarak. Otobüslerde de aynı şey var mesela. İlla sıkış tıkış olacak yani. Bir gıdım boşluk kalmayacak. Açık büfe tabaklarımız da öyledir, bilirsiniz. Yani niye anlamak mümkün değil. 4 lira daha fazla gaz bana mı yaranmaya çalışıyorsun abi? 4 lira 4 liradır. 4 lira için bir daha gelme. Sen mi kazanmaya çalışıyorsun ekstradan bir 4 lira ya? Gelmişken adamdan 4 lira daha koparalım. Bir şey olmaz, bas. Fıs, kasıyor böyle, bir çıtırtı sesleri çıkıyor falan. Gerilim filmi gibi anlar, biliyor musun? Başlarda sesimi çıkarmıyordum, böyle gerilim filmi izler gibi izliyordum. Çatırtılar gelmeye başlıyor falan. Gaz vermeye devam ediyor. Rakamlar giderek daha yavaş artmaya başlıyor. Yani araba belli diyor ki tamam verme artık. Alamıyorum daha fazla diyor. Belli isyan ediyor. Ama amca durmak bilmiyor. Biraz daha alırsın sen, alırsın. Devam. Ama sonradan sormaya başladım bunları, artık soruyorum. Öyle bir şey olduğu zaman diyorum abi niye böyle bir şey yapıyorsun? Yapma diyorum yani. Durduruyorum artık. Tuhaf durumlar ya. Bir defa bir abi çok sinirlenmişti. O benim sesimi çıkarmadığım zamanlarda böyle bir şeye şahit olmuştum. Benim arkamdaki araca da aynısını yapmışlardı benzin istasyonunda. Adam bir indi arabadan, bir başladı bağırmaya. kardeşim sen ne yapıyorsun falan, ama bayağı sert bir şekilde çıkıştı. Dedim dövecek falan, o derece. O kadara gerek yok da hani, değişik bir şeydir.
3: Tuncay Saran Show.

0: Türkler Orta Asya'da ilk tarih sahnesine çıktıkları andan itibaren ayran içmişler arkadaşlar. İçmişiz yani. Ve İngilizce'ye de drinkable yogurt. Yogurt nasıl denir? Yoğurt nasıl telaffuz ediliyor İngilizce? Bir türlü çözemedim şunu ya. O şekilde geçmiş İngilizce'ye. Drinkable yogurt. İçilebilir yoğurt yani. Abi iki lahmacun bir tane de içilebilir yoğurt alabilirsem ne kadar uyduruk bir isim olmuş ha. Drinkable yogurt. Bir türlü çözemedim İngilizce'de yoğurt nasıl deniliyor. Yoğurt. Biraz burun kırıyorlar yabancılar ayrana. Eşimle beraber bir gün bir tatildeyiz. Bir kafileyle beraber turdayız böyle. Koreliler falan var. Her milletten insanlar var. Danimarkalılar vardı galiba. 10-12 kişilik falan bir kafileydik. Şeydeyiz hatta Ihlara Vadisi yakınlarındayız. Açık havada yemek yiyeceğiz. Öyle bir restoran. Sıcak bir yaz günü. Herkes kola söyledi o yabancılar. Kola kola kola kola. Biz ayran söyledik. Abi baktık bunlar bizi ezikledi. Dalga geçiyorlar böyle bir gülüşmeler falan oldu yani. Classical Turkish Joys gibi bir şeyler söylediler, tebessüm ettiler falan. Küçümsetler gibi hissettik yani. Hani içilir mi o şey? Şunlara bak ya gözüyle bakıyorlar ya. Hissettim. Çok komikler ya. Sulu yoğurtmuş. Sen kurban ol bizim sulu yoğurdumuza. En azından içinde böcük olmadığı kesin. Kimyasallar bilmem neler. Mis gibi doğal ayran abi yani. Köpüklü köpüklü. Oh! Drinkable yoğurtmuş.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show. Bugün

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: 74 yaşındaki Necip Usta yarım asırdır geçmişin sesini onarıyor. 50 yıllık dükkanda imkansızı başarıyor. Erzurum'da yarım asrı aşkın süredir elektronik tamirciliği yapan 74 yaşındaki Necip Aksakal, gelişen teknolojiye rağmen radyo, pick-up, plakçalar, gramofon ve makara teypleri yeniden çalışır hale getirerek geçmişin sesini bugüne taşıyor. Ne güzel bir hikaye. Çok seviyorum böyle insanları ya. Bir işe yaramak, bir işe tutkuyla bağlanmış olmak ve çok uzun yıllardır aynı işi yapıyor olup uzmanı olmak. Ne hikayeleri vardır? Bir ara bir haber paylaşmıştım sizinle, hatırlarsınız belki. 50 yıldan fazla bir süredir o da aynı ütüyle tost yapıyormuş. Tostçu dükkanı var adamın 50 yıldan fazla süredir. Bu abimiz de 50 yıldan fazla süredir elektronik tamiri yapıyormuş işte. Bu insanları böyle alıp böyle bir belgesel serisi olacak. Her bir bölümünde Anadolu'nun abi, bak gerçekten vaktim olsa, imkan olsa maddi anlamda falan, işte lojistiktir, şudur budur. Hani gidip böyle Anadolu'nun bu tarz esnaflarını bulup onların hikayelerini çekmek isterdim. Çok ilginç bir konu bence arkadaşlar. Yakutiye ilçesinde esnaf arası 80'ler sokağı olarak bilinen Memiş Ağa sokakta mütevazi dükkanında mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Aksakal, Doğu Anadolu bölgesinde eski teknoloji cihazlarının tamirini yapan son ustalardan biri olarak dikkat çekiyor. Öyle tahmin ediliyordur yani. Böyle esnaflar var arkadaşlar. Mesela bizim yaşadığımız yerde çok uzun yıllardır, yine böyle 50 yıllara yakın bir süredir açık olan kasetçi vardı. Kasetçi ya. Konuşmuştum en sonunda adamla, hatta sormuştum. Abi sen ne ayaksın gibilerden yani. Öyle dememiştim tabii de. Hani hikayesini sormuştum. Merak etmiştim abi, demiştim. Alan var mı? Nasıl ayakta kalıyorsun falan diye anlatmıştım size de. Ondan sonra kentsel dönüşüme girdi. Altında bulunduğu bina. O binayı yıkınca adam artık mecburen bir tek o kalamadı orada yani. Artık uçtu gitti bina maalesef. Başka bir yerde de açmamıştır diye tahmin ediyorum. Bir tane ayakkabıcı vardı öyle. Ayakkabıcıya girmiştim arkadaşlar. Zamanda yolculuk yapmıştım adeta. Yani ayakkabıcının içinde böyle tüplü bir televizyon. Yani şu anda hatırlamıyorum, nostaljik eşyaları, duvarda asılı olan bir şey mi vardı, ne vardı bilmiyorum ama yani o kokusuna kadar, yani adamın yaşlılığı. Ya belli ki o da mesela kesin en az 40 yılı vardır orada çalışıyor. Bak bu abimize de mesela arkadaşlar, Türkiye'nin farklı illerinden eski cihazların tamiri için kendisine ulaşılıyormuş. Namı bu kadar büyümüş yani. İşte Erzurum'da bir abi var, o yapar falan diyorlardır. Böyle böyle yayılmıştır adamın adı. 50 yıldan fazla bir zaman olmuş ya, düşünsene yani.

Trafikte karşılaştığım beni en çok sinir eden şeylerden bir tanesi arkadaşlar. İnsanlar her yere araçlarını bırakmayı çok seviyorlar. Doğru düzgün bir park yeri bulayım, doğru düzgün bir yere park edeyim diyen yok. Abuk subuk her yere bırakıyorlar. En çok karşılaştığım, en çok sinir olduğum hatalı parklardan bir tanesi şu arkadaşlar. Dört yol ağızda kavşakta ya da mesela düz giden bir yol düşün. Sağa kıvrılan bir yol var. Tam oradan sağa döneceksiniz ama tam böyle döneceğiniz yerde köşeye birisi çaprazlama bir şekilde aracını bırakıvermiş. Pervasızca. Buradan dönecek olan kişi dönemesin diyerek o kadar sık karşılaşıyorum ki ya tam o dönme yerine, o köşeye o şekilde arabanı bırakamaz. Oraya zaten arabanı bırakamazsın. Ama diyorum ya, bizim olayımız bu. Yani hiç santim boşluk kalmasın abi. Nasıl bıraktığı önemli değil. Bir de öyle bir bırakıyorlar ki arabanın arkası böyle dışa doğru, ön tarafı içe doğru, böyle garip bir şekilde, yamuk bir şekilde yani. Kardeşim, hiçbir yer bulamadın arabayı bırakacak. İşim var, hemen geleceksin falan filan durumunda bile zaten bırakamazsın da. Hadi kafaya koydun, bırakacaksın. Bari güzelce yanaştır, tamam mı? Yani bir dönme payı bırak bana ya. Hep karşılaşıyorum abi. Geçenlerde yine karşılaştım. Çocukları almaya gidiyordum İngilizce kursundan. Tam döneceğim abi. Diye bir ses geldi. Eyvah dedim. Sürttük galiba. İleride durdurdum, geldim. Kadının birisi inmiş aşağı. Arabayı bırakan kişinin arkadaşıymış. Arabayı bırakan kişi bir yere gitmiş, hemen gelecekmiş. Diyorum ya hani. Hemen geleceğim abi. Hemen geleceğim, şimdi hiç geleceğim. Ben hiç bırakmıyorum öyle. Hemen gelecek olsam bile ya. Bırakmış oraya. Ben de dönmeye çalışırken sürtündü. Kadın panik yapmış böyle. Durun dedim hanımefendi. Bir şey yok yani. Kılcal birkaç çizik olmuş, tamam mı? Hatta onu bile göremezsin. İyice yakından bakman lazım. Kadın diyor ki ama hasar almış diyor. Ya arabayı görmesen, sadece kadını görsen diyeceksin ki abi arabanın arkası gitmiş. Arabanın arkası yok abi dersin bu paniğe. Hanımefendi dedim bir şey yok. Ya ben de arkadaşıydım filan, koruyamadım der gibi söyledi. Böyle garip bir diyalog oldu orada yani. Tövbe yarabbim, ne garip insanlar var ya. Hakikaten görünmüyor bir şey yani. Hanımefendi dedim, benim gitmem lazım acil, çocukları alacağım, geç kalmıştım hakikaten. Ben size dedim numaramı bırakayım, bir şey olursa gene de ararsınız. Bir masraf olmaz ondan. Belki ıslak mendille bile silsen geçecek ya. O kadar küçük bir şey ya. Neyse gittim arkadaşlar. Çarşıda 50 tur attım bir park yeri bulabilmek için. Bulamıyorsun çünkü. Zar zor bir yer buldum tam çarşının göbeğinde. Bazen denk geliyor böyle. Birisi o sırada çıkıyor, sana denk gelirse giriveriyorsun. Bıraktım gittim, çocukları aldım geldim abi. Bizim arabanın arkasına birisi park etmiş. İkincisi de bu. En sinir olduğum park şekli. Ya abicim, ya ben mal mıyım? Yani ben 50 tur atıyorum makul, kurallara uygun güzel bir park yeri bulabilmek için. Bulamıyorum. Sinir oluyorum. Çarşıda döndür, döndür. Ama diyorum ya, herhalde bende mallık. Ben de bırakmam lazım arabaların arkasına herhalde. Sen niye bırakıyorsun güzel kardeşim ya? Kerizlik bizde herhalde, biz o kadar dönüp duruyoruz park yeri bulabilmek için. İkide bir de birileri benim arabamın arkasına binip beni kilitliyorlar orada ya. O kadar çok karşılaşıyorum ki arkadaşlar. Ya senin ne hakkın var? Yani ya çok acil bir şekilde oradan çıkmam gerekiyor olsa? Fıttırıyorum böyle bir durumlarda doğal olarak yani. Biliyorum benim yaptığım da hata. Ben de o sinirle abandım korna. Dot dot. Biliyorum bu da hata. Etrafı rahatsız ediyorum ama abi herkes de sinirinin bir sabrı var yani. Delleniyorsun çünkü yani. O kadar büyük bir görgüsüzlük ki ve sürekli karşıma çıkan. Sürekli. Nasıl bir milletsek. Sürekli abi. Bütün boş yerleri dolduracağız, arabaların önüne park edeceğiz. Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Hangi dünyada yaşıyorsun yani? Ondan sonra birisi basma abi basma filan dedi. Ben de utandım yani. Allah'tan çok uzamadı ama gene de bir 5 dakika falan durmuşuzdur yani. Baktım karşıdan geliyor. Lokantadan çıkmış geliyor. Ve bana ne dese beğenirsiniz arkadaşlar. Bana diyor ki, ya diyor ben 30 yıldır aynı şekilde arabamı böyle park ediyorum. Gidiyorum yemeğimi yiyorum. Çağırıyorlar sonra diyor. Hay Allah'ım ya, delireceğim abi. Ha dedim, kusura bakma ya. Yaca dedi ki bütün dükkanları, eczaneleri, lokantaları falan teker teker gezip seni aramam gerekiyordu benim. Doğru. Benim işim gücüm yok zaten. Seni koşturacağım ben yani. Pes. Ya gerçekten şunu anlarım ben. Şunu anlarım. Gerçekten çok önemli bir durumdur. Ya zorunda kalmışsındır, tamam mı? O zaman da ne yaparsın abi? Trafiği aksatmayacak şekilde, bak bu da kural dışı da, bir telefon numarası bırakırsın mesela camın üzerine. Ha dedim, tamam en azından bunu düşünmüş. Ararsın çağırırsın. Ya. Ben seni mi arayacağım lan dükkan dükkan?
Ay Allah, çok acayip. Koca adam lan. Nasıl olabilir? Aklım almıyor yani.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
0: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
5: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
6: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
2: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
1: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
2: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
1: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
2: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
1: Bizde yok yok.
2: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
1: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
3: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Koray.
1: Hı.
0: Bir tane daha la.
1: Sesim çok kötü lan.
0: La biz Ankara bebesiyiz la, bir tane daha la.
1: Ne okuyak la?
2: Güldüme beni
1: abi. Onu tamam seni.
2: Tamam seni.
1: Tamam, tamam yapıyoruz tamam. Ama sessiz ol.
0: Tamam. Sustum Koray.
1: Tamam. 3, 2...

Ben de istiyorum sen gibi. Bir gözüm seyrederken yalnızlığı, öbür gözümle gülüyorum. Geberir diye beklediğim öfkeme inat durduruyorum yüreğimi. Ben de içiyorum sen gibi. Zaten içmesem de içmiş gibi yapıyorum. Aynı eylemi bir eyleme bağlamadan

0: Sabaşir gibi değil de dimdik ayakta savunmadan geçiyorum. Ben de yaşıyorum sen gibi. Toprak kokusu burnumla sevişirken saçlarımı papatyalara armağan ediyorum. Hediye ettiğim her parçamı toplamadan içip sıçıyorum. Evet, ben de içiyorum. Hem de en fazlasından. Yiğitler masasında dirseğimden dökülen kolumu yumruk yumruğa tezgaha delip deşiği gibi. Ben de içiyorum sen gibi. Tıpkı gözlerinde bıraktığım eski resimler gibi.
1: Vallahi bir şey.
0: Hadi okuyalım.
1: İktidar.

28 Temmuz Salı gününden herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhaba. Ben Nurgün efendim. Dün de söz vermiş olduğumuz gibi sizlerle beraber olacağız. Harika şarkılar hazırladım sizler için ve yine çok güzel bir konu seçtim. Hazırsanız başlayalım.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

bugün sizi yıllar öncesine, çocukluğunuzun en heyecanlı yolculuklarına götürmek istiyorum. Tatil denince eskiden aklımıza önce otobüs gelirdi. Uçak herkes için ulaşılabilir değildi haliyle. Özel arabada her evde yoktu. Yaz geldi mi otogarlar dolup taşardı. Bavullar hazırlanır, anneler yol azığını günler öncesinden yapardı. Bir yolculuk sadece bir yerden bir yere gitmek değildi. Başlı başına bir maceraydı. İşte bugün o uzun otobüs yolculuklarına hep beraber çıkacağız.

Otogar'ın kendine has bir telaşı vardı sevgili dinleyenler. Elinde bavullarla koşuşturan insanlar, anons sesleri, hareket saatini bekleyen otobüsler. Çocuklar camdan hangi otobüsün bizimki olduğunu bulmaya çalışırdı. Bagajlar yerleştirilirken bile heyecan başlardı. O daha yol başlamadan yaşanan tatlı telaşı hatırlayanlar burada mı?

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

yolculuğun en önemli meselesi cam kenarı koltuğuydu sevgili dinleyenler. Kardeşler arasında küçük tartışmalar yaşanırdı. Cam kenarında oturan bütün yolu izler, tabelaları okur, koyunları sayar, tünellerde heyecanlanırdı. Saatlerce dışarıyı izlemekten hiç sıkılmazdık çünkü manzara bizim televizyonumuzdu.

Çıkarık plakta geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte, eski otobüs tatil yolculuklarından bahsediyoruz sizlere. Efendim, bugünkü gibi her molada zincir restoranlar yoktu tabii eskiden. Anneler evden hazırlık yapardı. Alüminyum folyoya sarılmış köfteler, domates, salatalık, kaşlanmış yumurta, peynir, ekmek, otobüsün içinde yayılan o güzel yemek kokusu hala birçok kişinin hafızasındadır. Yol azığı sadece karın doyurmazdı, evin sıcaklığını da yanında taşırdı.

Sevgili dinleyenler, Kırık Plak'ta Harika Şarkılar eşliğinde programımız devam etmekte. Eski otobüs yolculuklarından bahsediyoruz. Yolculuğun en sevilen anlarından biri Muavi'nin servisiydi tabii. Küçük karton bardakta çay, kahve, meyve suyu, yanında minicik kek ya da bisküvi. O ikram geldiğinde kendimizi çok özel hissederdik. Bir de kolonya tutulurdu. O ferah koku yolculuğun vazgeçilmezlerinden biriydi.

ve beklenen o an. 15 dakika mola. Herkes aynı anda otobüsten inerdi. Kimisi çay içer, kimisi tuvalete koşar. Çocuklar dondurma isterdi. Büyüklerin en klasik cümlesi de hep aynıydı. Çok uzaklaşmayın, otobüs kalkar. O 15 dakikaya ne çok şey sığdırırdık, düşünsenize.

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
2: HS Cars.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres: Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0-35-98-97-77-69-86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
0: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
6: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

Mavi Plak'ta ben Nurgün olan birlikteliğiniz devam etmekte. Eski tatillerden, daha doğrusu o tatillere giden otobüs yolculuklarından bahsediyoruz sizlere. En sevdiğim gece yolculuğu. Gece yolculuklarının tadı gerçekten bir başkaydı sevgili dinleyenler. Otobüsün içi sessizleşiverirdi. Perdeler çekilir, hafif bir loşluk olurdu. Camdan dışarı bakınca uzakta köy ışıkları görünürdü. Kafanızı cama yaslayıp uyumaya çalışırdınız. Yolun sesi ninni gibi gelirdi.

0: για να δίνεις λίγο.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Bugün yolculuklar daha kısa, yollar daha konforlu ama sanki eskisi kadar hatıra biriktirmiyoruz sevgili dinleyenler. Çünkü artık varacağımız yere odaklanıyoruz. Oysa eskiden yolun kendisi de tatilin bir parçasıydı. Belki de özlediğimiz tam olarak budur, kim bilir.

Bugün Kırık Plak'ta hep beraber eski otobüs yolculuklarını hatırladık. Belki bir mola tesisinde içilen çayın tadını, belki cam kenarında uyuyakaldığımız geceyi, belki de annemizin hazırladığı yol azığını. Hayat bizi hep bir yerlere götürüyor ama bazı yolculuklar var ki yıllar geçse de hiç bitmiyor. Çünkü onlar kilometrelerle değil anılarla ölçülüyor. Şimdi sizden şunu istiyorum sevgili dinleyenler. Gözlerinizi kapatın ve çocukluğunuzun en unutamadığınız otobüs yolculuğunu hatırlayın. Eminim yüzünüzde küçük de olsa bir tebessüm oluşacaktır. Güzel bir şarkı, sonrasında veda zamanı.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğimkargomkapimda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Bugünlük bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Efendim yarın haftanın tam ortasında Kırık Plak'ta ben Nurgün yine burada olacağım. Sizler de orada olun. O halde yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

Bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişe... Bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle.

0: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
1: Eros'um bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Hayır abi. Araba.
1: Nereye gençler?
2: Ekstra abi.
1: Atlayın.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

kaçıncı çalınmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşinde mazinin hayat sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Foto City sunar.
1: Saat 23.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım yolları.
3: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
4: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
3: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu?
2: Neyi?
1: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
5: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699-40-57-105 ve 694-540-18-67. Market Molla.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: yazılar adın açıksa, Tanrı yazsa, kaderin olsa, benim gibi olmayacak.
1: Benim gibi olmayacak.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: ise Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım, yolları
0: artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.

يعمل عنده المؤشر وأن البلاد حسبها الله يشهد بمعرفة.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.